0: Apaçık Radyo.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
2: Evet.

0: Radyo Agos tatilde.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Music of the World, İstanbul.
3: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de. Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
7: Yok oluş isyancılarından 20 yaşındaki Lizzie Wolfe'un Londra'da basın toplantısında gazetecilerin "Hedefleriniz gerçekçi mi?" sorusuna verdiği cevap.
8: What is it that you are asking me as a 20-year-old to face and to accept about my future and about my life? And actually, you know what? This is an emergency. We are facing extinction.
7: "20 yaşında biri olarak benden neyle yüzleşmemi, geleceğim ve hayatımla ilgili olarak neyi kabullenmemi istiyorsunuz? Bu bir olağanüstü hal. Yok oluşla karşı karşıyayız. Böyle sorular sormakla kendimi nasıl hissetmemi bekliyorsunuz?"
9: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
10: Sevgili dinleyiciler, Mücadele Atlası programında bu hafta 25 Temmuz 2026 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
11: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
12: Merhabalar herkese. Apaçık Radyo'da Mücadele Atlası'ndayız. Ben Onursal. Türkiye'deki çevre mücadelelerini haritalamaya çalıştığımız programda yerelden başlayarak Türkiye'ye ve dünyaya uzanan ekoloji mücadelelerini, bir mücadelelerin nasıl başladığını, nasıl örgütlendiğini ve bugün hangi noktada olduklarını konuşuyoruz. Bugün Ordu'nun Perşembe Arası'nı konuşmak için Ordu Çevre Derneği'nden Ertuğrul Bey'le birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk.
12: Bugün aslında Ordu'da şu an devam eden çevre mücadelesini konuşmak istiyorum. Belki bize biraz Ordu'nun Perşembe Yaylası'ndan bahsedebilirsiniz diye düşündüm.
13: Tamam. Şimdi Perşembe Yaylası Tokat sınırında Niksar, Tokat'ın Niksar sınırıyla birleşik bir yer burası, sınır. Korgan ilçesine ait ama Aybastı Yaylası'nın da sınırında, aynı zamanda Aybastı ilçesinin de sınırında olan bir yer burası. Şimdi buradaki önemi şuradan kaynaklanıyor Perşembe Yaylası'nın. Birincisi Tabiat Varlıkları Koruma Listesi'nde, UNESCO'nun. İkincisi burada sit alanı ilan edildi 2 yıl önce. Ve aynı zamanda da burada hayvancılık yapılıyor. Burada menderesleriyle ünlü burası. Yani dünyada nadir bulunan yerlerden bir tanesi. Ve burada turizm, şu anda turizm mevsimi ve bugünden itibaren başladı, ayın 28'ine kadar burada bir festival düzenlenecek. Şimdi burada, bu yaylada mera alanı burası. 10 ay boyunca Burada hayvancılık yapılabiliyor, merak kullanılabiliyor yani. Böyle endemik bir türdür. Burada aynı zamanda koruma altında olan orman gülleri vardır. Ve bu orman gülleri aynı zamanda arıcılık besin kaynağıdır. Arıcılar da buraya geliyor. Bunun yanında endemik türler var. Mesela burada akkuş zambağı var. Bu bölgede yabani orkide var. Yani salep dediğimiz şeyde burada, orkideler de burada. Bir de burada tatlı su midyesi var bu Menderesler'in içerisinde. Şimdi 10 ay boyunca burada işte hayvancılıkla ilgili merayı kullanıyorlar. Bir de bunun yanında Kırkpınar yağlı güreşlerinden daha eski olan Aybastı'da burada yapılan bir yağlı güreş festivali var ve bu sene 918.si yapılacak bu festivali. Aynı zamanda bu daha işte 1000 yıl aşkın zamandır, zaman öncesinde işte ilk Türklerin gelmiş olduğu, Danişmen Beyliği'nin gelmiş olduğu, burada savaş yapılmış ve burada bunların mezarları var, şehitlikleri var. Hı hı. 6000 tane burada şehitlik, şehit verilmiş, bunların da mezarları olan bir yer. Yani burası kısaca baktığımızda Tokat, Niksarı ve Ordu, Korgan, Aybastı, Kapataş ilçelerinde besleyen hem turizm hem hayvancılık açısından önemli bir yer. Aynı zamanda buradaki sular, akarsu, örneğin Çarşamba'ya kadar giden bir yer. Fatsa Bolaman'a dökülen bir yer. Burada sadece bir turizm ve hayvancılık açısından değil, bu bir şey var, burada bir kültür var. Yani işte yağlı güreşlerin yapılması, doğal olarak burada beslenen hayvanlardan elde edilen ürünlerin bir pazarı var burada satılması. Burası yazın bu ilçelerin de Ordu'nun da beslenme, turizm, hayvancılık açısından çok önemli bir yer. Yani bir kültür var burada, bir gelenek var. Bu geleneklerin de devam etmesi açısından önemli bir yer var. Eğer bu Menderesler, buradaki yaylalar olmasa ne turizm olur ne hayvancılık olur burada. Yani o Menderesler, o mera besliyor turizmin oluşmasını, buradaki hayvancılığın devam etmesini buradaki meraya bağlı. Mera da burada madencilik veya buna benzer bir proje yapılırsa, hayata geçerse bunların hiçbiri olmayacak. O mezarlar da, yani 1000 yıl öncesine ait mezarlar da, şehitlikler de kalkacak. Orada 918 yıldan beri yapılan güreşler de yapılmayacak anlamını taşıyor. Çünkü bütün bunları besleyen buradaki Menderesler, Perşembe Yaylası. Hı hı. Öyle bir yer burası.
12: Peki Perşembe Yaylası'nda ilk tehdit nasıl oluştu ve bu mücadeleye nasıl başlandı? Belki oradan başlayabiliriz.
13: Şimdi 2024'ün başlarında bize haber geldi. O Perşembe Yaylası'ndan burada bir çalışma başlandı. Yani sondaj yapılıyor falan diye. Tabii ki Ordu merkezle burası arasında 130 kilometrelik bir mesafe var. Buraya da işte ortalama 1,5 saat veya 1 saat 40 dakikada varılan bir yer burası. Daha sonra ise biz oraya gittiğimizde sondaj plan yerleri gördük. Bunun sonucunda daha sonra yine birkaç ay sonra da esasında bu sondajlar yapılırken şeyin olması gerekiyor. Mera kanununa göre Mera kurulu toplanıp burada sondaj veya maden yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir kararı gerekiyor yasaya göre. Hı hı. Anlaşıldı ki buradaki sondaj firması hiçbir Mera kurulu kararı olmadan çalışmaya başlanmış. Şimdi bunun üzerine Mera kurulu toplandı. Sondajı o anda yapmadılar. Mera kurulu toplandı. İlk başta yani Mart ayındaydı 2024. Bu karar şuydu, Mera kurulunun kararı. Burada sondajın yapılmasında bir kamu yararı yoktur. Yaylanın mera alanının bütünlüğünü bozacak olduğundan dolayı sakıncalarını anlatan bir rapor yayınlandı. Hı hı. Bunun üzerine tabii ki çalışma durdu. Fakat ne olduysa birdenbire 3 ay sonra bu karar tersine döndü. Tekrar bir karar alındı. Fakat burada Mera Kurulu kurulunda yasal olarak Ziraat Odası'nın ve avukatların, hukukçuların da olması gerekiyor. Hem Ordu Ziraat Odası buna itiraz koydu, şerh koydu. Hem de hukukçu arkadaş buna şerh koydu. Bazı muhtarların da imzası yoktu burada. Bu ikinci rapora Ordu Çevre Derneği ve Ayvası'da bulunan yurttaşlarla birlikte dava açtık biz. Mera Kurulu'nun iptaline dair. Fakat bu sırada bunlar da bu Mera Kurulu kararının vermiş olduğu ikinci karara sondaj firması çalışmaya başladı. Biz tabii ki müdahale ettik. Toplandık ve burada 300-400 kişiyle gittik. Şunu sorduk, yani sizin aynı zamanda da işletme ruhsatınız gerekiyor. Kurumlardan olumlu görüş almanız lazım. Mesela DS'den, Kültür Müdürlüğü'nden, Orman Müdürlüğü'nden, Milli Parklar Müdürlüğü'nden gibi kurumlardan da buradaki sakınca yoktur diye bir izin alınması lazım. Bunları gösteremediler çünkü yoktu. İkinci defa bir eylem yapıldı. Daha kalabalık bir şekilde gidildi. Dava o sırada sürüyordu. Üçüncü dava yine vekiller de gelmişti. Yani oraya vekillerimizle birlikte gittik. Üçüncü de yine sorduğumuzda gösteremediler. Bunun üzerine işte aynı zamanda da Korgan Belediyesi ve Kabataş Belediyesi de başkanları da bizle birlikte gelmişlerdi. Ve oradan çadırla birlikte kaldırıldı bu şey. Makineler gidildi. O anda da şey çıktı zaten. Açmış olduğumuz davanın yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
0: Hukuki kazanım şimdi, elde edildi yani.
13: Evet, ilk başta elde edildi. Fakat bu mücadele sırasında da Ordu Çevre Derneği'nin önerisiyle bir platform oluşturdu. Bu platformun içerisinde Ordu Çevre Derneği de var. Siyasi parti ilçe başkanları var. Bazı dernekler var. Bunun üzerine yapılan bu kararları da tabii ki platform üzerinden alınıp kararlar hayata geçiriyorduk. Ve daha sonra da bu güreş alanının yapıldığı 5000 kişilik bir stadyum var. Burada bir miting düzenleme kararı aldık. Ve burada da bir miting yaptık daha sonra. Yani belki de Karadeniz tarihinde bir yaylada böyle ufak bir ilçede 5000 kişilik bir miting olması geçmişte olduğunu düşünmüyorum. Yok diyebiliyorum zaten. Böyle bir miting düzenledik. Ve sondaj çalışmaları durdu. Bu şey yapılmadı. Fakat biz bu sondaj çalışmalarının yani yürütmeyi durdurma kararı Ordu İdari Mahkemesi vermeden önce de Ordu Çevre Derneği kendi olanakları ölçüsünde Ormancılar Derneği ile, Türkiye Ormancılar Derneği ile işbirliği yaparak burada 4 akademisyen arkadaşımızı çağırdık. Orada bir inceletme rapor hazırlattırdık kendisine. Bunu mahkemeye sunmuştuk. Mahkeme de bunu geçerli buldu ve bunun üzerinden de karar verdi. Tabii ki bu rapor burada herhangi bir sondaj yapılmasının kamu yararı yoktur. Yaylanın bütünlüğü bozacağına dair, endemik bitkilerin yok olacağına dair, hayvancılığa ve turizme zarar vereceğine dair bir rapor. Daha sonra bu yıl ise tekrar bu dava tabii ki Ordu Vali itiraz etti. Sonra Danıştay kararı geldi. Danıştay kararı da usulen bozdu bu kararı. O bozma gerekçesi ise yani davacıların kendileri burada keşif yapması ve bu keşif raporu üzerine bir karar verilmesi geçerli buldu. Bunun Ordu İdari Mahkemesi tarafından yapılması diye. Ve burada sondaj çalışması tekrar başladı. Keşif yapılma kararı alındı 8 Mayıs'ta. Fakat 8 Mayıs'tan önce ise firma alana girip çalışmaya başlamıştı. Aynı zamanda Ordu Valiliği bütün yaylayı jandarmayla kapatarak giriş çıkışları kapattı. Yani bir resmi olmayan bir OHAL uygulaması yapılmaya başlandı. Şimdi biz bunu platformda konuştuk. Yani gidilmesi, görülmesi ve orada mücadele devam etmemiz gerekiyor. Yine sondaj alanına gidilmesi gerekiyor diye. Fakat büyük bir çoğunluk jandarmanın çok olduğunu, mahkeme kararını bekleyelim ve eylem yapmayalım kararı alındı. Biz Ordu Çevre Derneği olarak buna itiraz ettik ama bu şeye de uymak zorunda kaldık, karara.
0: Platformun kararına.
13: Evet, ve birkaç hafta sonra tekrar toplandık. Çünkü hem basından bizi arıyorlardı, yani kamuoyunda da neden eylem yapılmıyor diye sosyal medya üzerinden soruluyordu. Eski görüntüler ancak televizyonlarda gösterilebiliyordu. Sonuçta ikinci toplantıda da eylem yapmayalım kararı çıktı. Ama biz şey dedik, platformda buna şerh koyuyoruz. Yani biz eğer bir daha siz bu kararı alırsanız biz buna uymayacağız dedik. Biraz tartışma oldu burada. Tabii
0: oradaki ki. Çekinceler neydi aslında platformdaki, yani eylemlilikle ilgili?
13: Şimdi burada biraz siyaset kokmaya başladı. Hı-hı. Bazı partilerin öne çıkma meselesi haline gelmeye başladı. Hı-hı. Bu iş. Yani biz Ordu Çevre Derneği olarak örneğin derneği hiçbir zaman böyle bir durumda çekilelim, yasal süreci bekleyelim, mahkeme kararını bekleyelim, sayımız azdı, alana girmeyelim gibi bir düşünce olmadan, bunca 17-18 yıldan beri böyle bir düşünce olmadan hareket ettik biz. Bu siyasi çekinceleri vardı. Bazı partiler ön plana çıkmaya başlamıştı. Özellikle İyi Parti. Fakat bu sırada biz her zamanki yaptığımız gibi dernek, Ordu Çevre Derneği, her ilçede bir çevre derneği kuralım, mücadeleyi böylece çoğaltalım diye buradaki arkadaşlara da söyledik, tüzüklerine varana kadar biz verdik. Burada dernek kuruldu ama bizim düşündüğümüz gibi gitmedi. Yani dernek bizle birlikte hareket etmesi, platformda yerini alması ve bizle hareket etmesi gerekirken tamamen kendi başına hareket etmeye başladılar. Ve içerisinde yer alan, daha henüz gerçi müracaatları birkaç ay oldu, yani tam olarak tüzel kişiyle kavuşmadı. Çünkü genel kurul yapılmadı. Müracaat halinde şu anda. 6 ay içerisinde bu yapılması lazım. Ve içerisinde yer alanların da çoğunluğu İyi Partili. Şimdi daha sonra 8 Mayıs'ta keşif kararı vardı. Keşif kararından önce işte vekillerle, CHP'li vekillerle burada miting yapıyorlardı Karadeniz Birliği'ndeki. Biz dernek olarak gittik, görüştük. Hatta bize de orada duyuru yapma amacıyla bir gün öncesindeydi. Yani 7 Mayıs'ta Ordu Fatsa'da bir miting yapmışlardı. Biz sadece bize 3 dakikalık bir konuşma izni rica ettik kendilerinden ki bir gün sonraki yapılacak keşfe herkesi davet edelim diye. Onlar da kabul etti. Bu duyuruyu yaptık oradan konuşma yaparak. Fakat burada platformun içerisinde esasında orada kurulan dernek, kısacası KAKÇEV diye kısaltmışlar. Bazıları burada DEM Parti'den bir vekil var, İbrahim Akın. Oraya gelirse biz içeri alana sokmayacağız falan diye böyle bir milliyetçi bir tavır gelişti. Bunu hem CHP'li Aybastı ilçe başkanı CHP'nin karşı çıktı, hem de bizler de karşı çıktık. Yani böyle bir şey yaparsanız biz de sizlere karşı tavır alırız falan diye. Şimdi burada 4 vekil vardı. CHP'li diğer vekil Cemal Engiyurt da katıldı. Adı Güzel vardı ve Seyit Torun vardı. Cemal Engiyurt da katıldı daha sonra ve İbrahim Akın vardı. Buradaki keşif biraz sorunlu oldu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Keşif bile yüzlerce jandarma eşliğinde yapıldı. Robocop jandarmalar gelmişti. Tokat'tan falan gelmişti. Yani çok koruma altında yapıldı. Bütün davacılar da keşfe hakim tarafından şey yapılmadı, alınmadı. Pazarlık edilerek bunlar gelsin diye pazarlık sonucunda yapıldı. Sonuç itibariyle buradaki keşif sorunsuz yapıldı. Keşif raporu burada kamu yararı yoktur, yaylanın bütünlüğünü bozacaktır gibi bir rapor yayınlandı burada. Bunun üzerine de birkaç gün sonra da mahkeme, Ordu İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ama 10 gün sonra işte itiraz etti valilik yine buna. 10 veya 15 gün içerisinde de Bölge İdari Mahkemesi bu kararı bozdu. Dedi ki siz dedi rapor çıkmadan, yani keşif raporu olmadan bir yürütmeyi durdurma verdiniz. Bu hukuka aykırı dedi. Fakat ilginç olan şu, bu kararı verdiği gün aynı zamanda da bilirkişinin raporu da çıktı. Aynı gün çıktı, aynı saatte çıktı. Yani şu ana kadar da aksi yönde bu kararı bozması gereken Ordu İdari Mahkemesi bir karar vermedi. Bu, fakat 3 defa daha bir an önce karar verin diye dilekçe verildi. Yani bu şekilde gelişti. Şu anda da yine şeyi bekliyoruz. Yani fakat bundan 2 gün önce de şirket müdahalelik dilekçesi vermişti zaten. Ek rapor istiyor. Yani bilirkişiden ek rapor istiyor. 15 günlük süre var bunun için. Yani bunu çalışma sürelerini uzatabilmek için hukuku kullanıyor. Bu yasal olarak hakları, itiraz ediyorsun 15 gün, bekliyorsun 15 gün sonra tekrar mahkeme heyeti bir karar verecek. Yani bu zaman kazanmak için.
0: Ya aslında yani, çok sıcak bir mücadeleden bahsediyoruz. Yani şu an hali hazırda devam eden mücadeleden bahsediyoruz. O evet. Anlamda her ne kadar eylemler, hukuki mücadeleler yapılmış olsa da bir şekilde bu hukukun arkasından dolanma işleri her yer, her çevre mücadelesinin aslında başında bir bela. Bir yandan hareket çok yani şu an gündemde olduğu için bir yandan siyasi çekişmeler de var anladığım kadarıyla.
13: Evet.
0: Ama tüm bunların sonucunda şu anki son durum ne?
13: Yani ayın 16'sında bir eylem yaptık ve 19'unda yaptık. Bunu Ordu Çevre Derneği kararı alarak oradakilere duyurduk. Bunun içerisinde platformdan haricinde CHP ilçe, Aybastı ilçesi ilçe başkanlığı var, onlar var. Aynı zamanda sol partidekiler, arkadaşlar var. Ve oradaki halklar katılıyor, oradaki yaşayan insanlar katıldılar. Yani biz 16'sında yaptığımız çalışmada sondaj alanına gittiğimizde jandarma engel olmaya kalktı. Engel olamadı, alana girdik. Ama alan çok berbat bir şekildeydi. Çamur, yani bir hayvan girse çıkamayacak. O kadar berbat bir durumdaydı. Mesela burada sular var. İnsanlara giden borular var. Kendi ihtiyaçları için, hayvanların ihtiyaçları için. Bunlar sondaj alanına giderken merayı zaten paramparça etmişler. Bu borular da, sular da gitmiş. Oradaki yaşlı kadın vardı. Evinde hayvanına verecek, kendisine ihtiyacını karşılayacak suyum kalmadı artık diyordu. Yani şu anda neyse, o alana gittiğimizde sondaj durdurulmuştu. Ama kolay giremedik oraya. Hem arazi şartları çok batak halindeydi, hem de jandarma engellemeye çalışmasına rağmen alana gittik biz. Yani örneğin işçilerin kaldığı çadır var. Çamurun içerisinde bir yer burası. Yani hayvan içerisinde duramayacak bir şekilde. O kadar kötü bir durumdu. Sondajlar için yapılan su havuzları var. Bunlar toprağa karışıyordu. Ağır metaller var içerisinde. İşte bu sondaj yapıldığında yüzlerce, belki de binlerce metre aşağıya iniliyor, toprağa iniliyor. Hangi metal türleri varsa onun atıkları o havuza karışıyor. Ve bunlar da toprağa, oradaki hayvanların otladığı mera alanlarına ve oradaki menderestlere karışıyor. Böyle bir durumdaydı. Orada açıklamamızı yaptık, ayrıldık daha sonra. Fakat akşam sondaj firması, maden firması buradan ayrılacağını söyledi ve şu anda çalışılmıyor. Gerekçe ise şu esasında bugün başlayan bir festival var ayın 28'ine kadar. Hı hı. İşte burada yağlı güreşler yapılacak, festival yapılacak. Yani aykırı ses istenmiyor burada esasında. Festivale bir zaval gelmesin, zarar gelmesin diye sondaj durduruldu. Bir de güvenlik sorunu var. Yani jandarma burada firmanın güvenliğini mi sağlayacak, yoksa festivaldeki insanların, halkın güvenliğini mi sağlayacak? Böyle bir sorun da var. O yüzden çalışma şu anda yok, fakat firma açıkladı zaten, festival biter bitmez geleceğiz dedi. Yani son durum şu anda bu, ama biz yine burada eylem yapmayı, onları çalıştırmamayı şey yapıyoruz. Ona göre planlarımızı yapıyoruz daha doğrusu. Yani daha kalabalık gelmeyi, daha fazla kitleyle gelmeyi, daha fazla örgütlerle, farklı örgütlerle buraya gelmeyi düşünüyoruz.
0: Hı hı. Çok güzel özetlediniz Ertuğrul Bey. Programımızın sonuna geldik. Perşembe arasındaki mücadeleniz için sizi destekliyoruz. Ve haberdar olmaya devam edeceğiz. Haberdar etmeye teşekkür devam ederim. Edeceğiz. Teşekkür ederiz. Mücadele Atlası'nın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Apaçık Radyo'dayız.
11: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
10: Sevgili dinleyiciler, Mücadele Atlası programında bu hafta 25 Temmuz 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
14: Evet, işte biz orada gitmiştik suyumuza karşı, yani haksızlıklara uğramak için. Yani uğradık. Ama biz orada bir amacımız yoktu. Sadece bizim beylerimize ve çocuklarımız başka bir ileriye gitmesin diye orada oturduk. Ve bize askerler hiç uyarmadan geldi, bize 20 tane kadın. 20 tane kadının 5 tanesi erdi ya da 10 tanesi yaşlı kadındı. Bizi jokladılar, anons yapmadılar. Ama inan ki ben onu hatırlamak istemiyorum. Çünkü 17 aydır biz hep acı çekiyoruz. Ayağımın acısını hiç hissetmedim. Benim günahım orada suyumu ve köyümü, ormanımı korumaktı. Başka bir amacım yoktu. Ben büyüklerime sesleniyorum. Buna bir çare bulsunlar. Yani biz gençlerimize, beylerimizin arkasına gittik. Onlar fazla bir şey biz orada olursa yapmazlar diye. Bizim bir amacımız yoktur. Gelsinler bizim suyumuzu baksınlar. Ormanlarımız katledildi. Onları baksınlar. Yani bütün büyüklerime zaten teşekkür ediyorum bu gündeme taşındığı için. Yani ben bu dayağı hak etmedim.
15: Rize İkizdere'de HES protestosu sırasında kolluk güçlerinden şiddet gören Havva 1 direneceğini açıklıyor.
16: Apaçık Radyo.
11: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
1: Merhabalar, ben Sıla.
2: Merhaba, ben İlda. Gündelik hayatın olağan akışına biraz müdahale etmeye geldik. Yeni şeyler rejimi başlıyor.
1: Bu hafta hem izleyici, hem seyirci, hem içerik üretici, hem de tüketici olduğumuz bir alandan bahsedeceğiz. Hayatımızı yaşamak yerine izlemeye başlamamızdan bahsedeceğiz aslında. Instagram, TikTok, Story, influencer hayatları, kendi hayatlarımızı bir içerik gibi yaşamamız. Şunu düşündük, ne zamandan beri yaşadığımız şeyin kendisinden çok nasıl göründüğüyle ilgilenmeye başladık aslında. Bu konuda en çok üzerine düşündüğüm şey şu İlda. Yaşadığımız her anı kayıt altına alma zorunluluğu hissediyoruz ya. Mesela arkadaşlarımızla hep birlikte oturuyoruz. Çok tatlı bir an yaşanıyor. Çok doğal bir an yaşanıyor. Ve bir anda birisi bu anı kaçırmak istemiyor ve kaydetmek istiyor. Ve telefonuyla hemen onu videoya almaya başlıyor. Ve onu videoya almaya başladığı andan itibaren o anın gerçekliği biraz kaçıp gidiyor aslında oradan. Çünkü birden herkes farklı bir moda bürünüyor. Nasıl göründüğünü düşünmeye başlıyor. O videoyu kimlerin izleyeceğini düşünmeye başlıyor. Ve ortamdan sahicilik kopup gidiyor.
2: Bu çok doğru. Bir de şöyle bir his de geliyor. O anı çekemediğimizde aslında içimizde bir eksiklik hissi de oluşuyor. Ve sanki o an tam böyle olmamış gibi hissettiriyor. Bence bu sorunun cevabını aramaya çalışmak aslında yani böyle çok yeni olmayan bir yerden başlamak gerekiyor bu sorunun cevabı için. İnsanlar tarih boyunca tabii ki her zaman görünmek istemiştir ve her zaman statülerini, zevklerini, başarılarını başkalarına gösterme derdindeydi. Mesela 19. yüzyıla gitsek, Veblen aslında buna tam da gösterişçi tüketim adını veriyordu. Bu programda sıkça da bahsediyoruz, referans da veriyoruz. Zenginliğin kendisinden çok zenginliğin görünür kılınmasının ya da sergilenmesinin taşıdığı toplumsal değerden bahsediyordu aslında gösterişçi tüketimde. Salonlarda oturan burjuva ailelerin portrelerini yaptırması, malikanelerini ziyaretçilere açması, kumaşların, mobilyaların özenle seçilmesi, bütün bunlar bir sınıfın kendini bir sahnede var etme biçimiydi. Ama o sahnenin bir sınırı vardı. Yani gösteri gerçek hayatın üzerinde bir kaplama gibiydi. Altında hala asıl olan bir hayat vardı bugünün aksine. 20. yüzyılda belki biraz daha kırıldı. Yani bugüne gelene kadar böyle bir tarihsel olarak bakarsak biraz daha belki kırıldı 20. yüzyılda. Şöyle düşünüyorum. Modern toplumlarda ilişkiler aslında artık doğrudan yaşanmıyor. Böyle bir imgeler aracılığıyla dolayımlanıyor. Yani bir şeyi doğrudan deneyimlemekle o şeyin imgesini tüketmek arasındaki fark aslında siliniyor. İşte Debord buna televizyon çağı diyor. Reklamların, haberlerin, vitrinlerin oluşturduğu bir gösteri evreninden bahsediyor tabii ki burada. Bence burada çarpıcı olan şu, o zaman bile gösteriyi üreten hala merkezi bir avuç aktördü. Yani bir ekranın arka planıydı. Televizyon kanalı, reklam şirketleri, magazin basını, sıradan insan. Yani bizler seyirciydik, oyuncu değil. Ama bugün bu değişti.
1: Şeyi çok güzel söyledin. O zaman da gösteriş ve gösterilen bir şey vardı. Ama hala altında asıl olan bir hayat vardı. Şimdi bu çizgi çok silikleşmiş durumda aslında. Ne bileyim, dijital kimliğimizle gerçek hayattaki kimliğimiz çoğu zaman çatışır halde ve oradaki görünmezlik de aslında tehlikeli. Bundan şuna geleceğim. TikTok'ta gezinirken şunu fark ediyorum. İnanılmaz mikro influencerlar var İlda. Böyle 2010'larda dünyada ve Türkiye'deki influencerların sayısı belliydi. Herkes aynı insanları izliyordu. Ama şimdi içerik üretme meselesi o kadar herkesin yapabildiği bir şey ki, iyi de yapabildiği bir şey aynı zamanda. Herkesin büyük ya da küçük bir kitlesi oluşuyor. Tanımadığım o kadar çok yüz görüyorum ki, kimisinin çok az takipçisi var, kimisinin çok fazla takipçisi var ama ben görmemişim. Ve bu içerik üretme meselesi, eskiden bunu yapan insanlar azınlıktayken şimdi içerik üretmeyenler azınlıkta kaldı. Ve buna dair aslında yapılan araştırmalarda az önce dijital kimlikten bahsettim ya. Orada yeni bir yaşam kuruyor kendine. Olmak istediği kişiyi de yansıtıyor aslında. Ya da gerçek hayatta sergileyemediği performansı belki sosyal medyada daha rahat sergiliyor ve kendini orada aslında oluşturuyor. Ve artık içerik üretmeyen insanlar mı azınlıkta kalıyor? Yani herkesin kendini ifade ettiği biçimi, belki daha rahat ifade ettiği yer sosyal medya oldu. Gerçek hayatta belki bunun çok daha azını yapıyor. Şu geliyor aklıma, Platon'un mağara alegorisi. Artık bu yanılsama olan şey gerçek dünya mı oldu aslında, bunu düşünüyorum.
2: Gerçeklikle aslında sosyal medyada sergilediğimiz o performans arasındaki sınır kalktı. Aslında söylediği şey tam bu oluyor. Her birimizin yeni bir personası var. İşte Instagram'da başka biriyiz, Twitter'da bambaşka biriyiz. Birinde işte daha zarif bir kadın rolündeyken Twitter'da eğer tutan, işte like alan, takipçi getiren şey daha saldırgan, daha agresif bir dilse oyuz. Gerçekten bütün sosyal medya alanlarında, kanallarında farklı biçimlerde hayata karışıyoruz. Bunun bence çok tehlikeli yanları da var. Çünkü biraz şu çağrışıyor kafamda. Yani cebimizdeki telefon, başta da sen söyledin ya, bir yandan seyirci yapıyor bizi, bir yandan oyunun içinde tutuyor. Aktör oluyoruz. İşte dışarıdan kendimizi çekiyoruz, kendimizi kaydediyoruz. Bir gösteriyi de sadece izlemeyip kendi hayatımızı bir gösteri alanına çeviriyoruz. İşte Instagram'da paylaştığımız bu tatil fotoğrafları, işte story attığımız kahve fotoğrafları, yani düğünümüz için tuttuğumuz o içerik üreticileri, bence hepsi aynı mantığın uzantısı. Kendisinden çok nasıl göründü, nasıl kayda geçti meselesiyle çok ilgili. Ben bunu sadece bu arada böyle yüzeysel bir mesele olarak da görmüyorum, ya da böyle bir kibir, kendini beğenmişlik, bunlarla da açıklanabilir ama bence bu biraz yanıltıcı olur. Aklıma hep şu geliyor. George Orwell'ın 1984 romanı vardı ya. Orada tahayyül ettiği distopya da aslında benzer bir korkuyu taşıyor bence. Şey, romanı okuyanlar hatırlayacaktır. Her evde bir ekran var ve o ekranın arkasında büyük birader var. Aslında Orwell'ın kabusunda bile bugünün daha da korkunç halini görüyoruz ama Orwell'ın kabusunda bile gözetlen hep dışarıdaydı. Bize dayatılan, kaçmaya çalıştığımız bir otoriteydi büyük birader. Bugün ise dışarıda değil o otorite, gözetleyeni biz kendimiz üstleniyoruz, cebimizde taşıyoruz aslında. Bence en üstüne düşünülmesi gereken yan bu. Yani neşeyi, keyfi ve belki beğeniyi getiren şey aynı zamanda çok ciddi bir denetim ve bütün insani olarak özelliklerimizi, kişiliğimizi, davranışlarımızı, toplumsallaşma biçimlerimizi de değiştiren bir şey.
1: Evet, ilk bölümlerde konuştuğumuz gözetim toplumu meselesi de aslında bu. Bir de İlda, ya bu dediğin şey doğrudan aslında akımları var, biliyor musun? TikTok'ta işte main karakter akımı. Evet, elbette kendi hayatımızdaki esas karakter tabii ki biziz. Ama bizden başka esas karakter de var ve bir sürü başka insanın hayatında da çok önemsiz olabiliriz. Figüran olabiliriz burada. Bu kadar seyirci olmak, bu kadar izlendiğini düşünmek psikolojik olarak tehlikeli de bir hal almış durumda. Yine TikTok akımları işte hayatı romantize etmekten bahsediyor. Çok güzel, yaşadığın bir anın keyifli olması, kendin için bir şeyler yapabilmek, kendinle vakit geçirebilmek, bunlar çok keyifli şeyler. Ama bunları hep göstermek, izlenmek ya da kayıt altına almak için yaptığında gerçeklik tamamen ortadan kayboluyor. Bu tehlikeli bir şey. Bir de bu meselede kafama takılan bir diğer şey orijinalliğimizi ve kendiliğimizi kaybetmek
2: Çok doğru.
1: oluyor. Bu güzellik bölümünde de konuşmuştuk ya İlda. Estetikte herkesin birbirine benzemesi, herkesin aynı şeyleri giymesi. Şöyle bir şey gördüm. Hailey Bieber evde, rastgele evde otururken yüzünde bir yüz maskesi var ve sushi yiyor. Bu bir akım haline geliyor İlda. Birden herkes, bütün influencer, yani güzellik influencerları, hepsi sanki böyle random bir şekilde o anı yaşıyormuş gibi maske ve sushi. Yani kendin olabilme hali, bir şey üretebilme hali, orijinal olmak, şey böyle herkes makineye dönmüş durumda, aynı şeyleri yapıyor, aynı şeyleri söylüyor. Hatta espri şekli bile, bunu da son zamanlarda gözlemledim. Bu kimden çıktı bilmiyorum. Şu an radyoda olduğumuz için bunu taklidini yapamayacağım ama mizah çok öznel bir şeydir ya. Belki iki kişi arasındadır, sana aittir, bir arkadaş grubuna aittir. Ama o insanlardan çıkan bir şeydir. Şimdiki şaka ve mimik ya da bir yüz hali bile aynı şekle dönmüş durumda. Ya bunu tam anlatamadım ama biraz dikkat ederseniz belki anlarsınız.
2: Aslında sen bunları söylerken şunu düşündüm. Bir kere bütün bu sosyal medyadaki akımları bilmediğim için bana onu detaylı anlattığın için teşekkür
1: Sana
2: ederim.
1: mimiyle yapacağım.
2: Aslında biraz bu robotlaşma meselesi bence önemli çünkü duygularımızı kaybediyoruz. Yani o bahsettiğimiz işte yaşadığımızı düşündüm. Bir kere bütün bu sosyal medyadaki akımları bilmediğim için bana onu detaylı anlattığın için teşekkür
1: Sana
2: ederim.
1: mimiyle yapacağım.
2: Aslında biraz bu robotlaşma meselesi bence önemli çünkü duygularımızı kaybediyoruz. Yani o bahsettiğimiz işte yaşadığımız o güzel anı kayda aldığımız

0: Birbirimize benzediğimizde, sende olan, diğerinde olan bende olduğunda ancak kendimi tam hissediyor olma duygusu. Bunlar bence bizim bazı insan olma reflekslerimizi öldürüyor. Bir şey sinirlendiğinde tepki vermek, bir şeye ağlamak, kendinin en olduğun halini, senin dediğin orijinallik meselesi, en özgün haliyle o anın içinden geçmek aslında başka bir, yani bu biraz o anın içinden geçmek aslında bütün bu duygularımızın her birine tek tek tahrip edildiğini de gösteriyor ve çok dikkat etmemiz gereken bir yan olduğunu düşünüyorum. Bu mekanikleşme hali aynı zamanda bütün toplumsal yaşamımıza da yansıyor. Yani atıyorum bir politik olaya itiraz etme meselemiz de aynı şekilde mekanikleşiyor. Sevgilinle bir kavgadaki tepkinde, Instagram'daki bir görüntünde, yani bütün bunların bireysel olduğu kadar çok toplumsal ve politik kilitlenmiş sonuçları oluyor diye düşünüyorum.
1: Çünkü denetim altındasın orada da. İnfluencerların hayatını ve söylemlerini düşündüğünde şu linç yeme kavramı var ya, çok meşhur olan ve çok da gerçek olan. Her söylediği şeyi ya da her verdiği tepkiyi, işte şu olayda neden bir şey paylaşmadın, buna neden ses çıkarmadın, kişiliğini yeni baştan dizayn etmek zorunda topluma göre. İnanılmaz bir denetim altında.
0: Tabii, insani bazı yanlarımızın törpülenmesi derken bunu söylüyorum. Hakikaten bugün bu kişisin, yarın gelen akıma göre o kişisin. Bu değişecek. Böyle, yani böyle bir yaşam biçimi olması zaten çok zor. Tam bunu dedikten sonra programımızın ilk şarkısını sunuyorum o zaman.
1: Evet,
0: Bu
1: bekliyorum.
0: haftanın konsepti aslında sevdiğimiz dizi ve filmlerin şarkıları olsun dedik. Biraz konuştuğumuz konudan da bağımsız ama bu haftaki ruh halimizin böyle olduğunu düşünüyoruz. Ben bu şarkıyı ilk Deniz'den duymuştum. Another Round filminin
1: Çok
0: şarkısı.
1: güzel bir film.
0: Çok güzel değil mi?
1: Evet.
0: Özellikle sonundaki o dans sahnesi çok etkilemişti beni izlerken de. O zaman Another Round filminden gelsin. What a Life.

0: devam ediyor. Bu hafta biraz bu performans olma halimizi sosyal medyada hem kendimizi göstermeyi hem de sürekli sergileme halini konuşuyoruz aslında. Sıla, sen böyle anlatırken bir şey söyledin. Dedin ki işte fotoğrafını çekmediğimiz bir anda, onu kaçırdığımızda yaşanmamış da sayıyoruz dedim başta. O aslında aklımda şöyle bir şey de canlandırıyor. Bunun cevabı bana ürkütücü geliyor. Çünkü artık deneyimin değerini ve onun bize verdiği duyguları pek yaşamıyoruz ya, çok paylaşılabilir olursa bizim için kıymetli oluyor. Aslında aşkın ve ilişkilerin de, yani bugün nasıl bir duygusal kapitalizm içinde şekillendiğini daha önce tartışmıştık. Eve Ölüz'den de hep örnek vermiştik. Dinleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Bir romantik ilişkiler bile artık kendiliğinden yaşanan bir şey değil bence. Optimize edilmesi, sunulması, doğru sahnelerle anlatılması gereken bir ürün gibi. Mesela evlilik teklifleri, işte kamera arkası bir ekibi var. Balayı işte bir Instagram serisi olarak kurgulanıyor. Ayrılıklar bile duygusal bir hikaye bunlar. Doğru bir filtre, doğru bir müzik. Yaşamak ile böyle yaşadığını sergilemek arasındaki mesafe inanılmaz daralıyor bence.
1: Ya bu sadece ilişkilere özgü de değil yani. Bu doğru bir örnek ama her şeyin artık performansa dönmüş bir hali var. Ben de bu mahremiyet kavramını düşündürüyor bana bu sürekli. Evimizin içi yani ben birinin giyinme odasını da biliyorum. Anneannesini de tanıyorum. İşte mezuniyet tarihini biliyorum. İnanılmaz bir bilgi yüklemesi bu bambaşka bir konu zaten. Bu her şeyi bu kadar göstermek ve bizim bilmemiz mahremiyet de tamamen ortadan kalkmış durumda. Şeyi de fark ediyorum yine içerik üreticilerde. Evin içinde işte partneriyle romantik bir yemek yiyor belki. Buna hiçbir zaman inanamayacağım. Yani sonsuza kadar desteklemeyeceğim ve samimi gelmeyecek. Bir telefon seni kayıt altına alırken o yediğin yemeğin neşesi bana gerçekçi gelmiyor.
0: Değil
1: Ve
0: zaten.
1: değil. Büyük konuştuğunu anında yapan insanlar olarak şu an şunu düşünüyorum. Yani birkaç ay sonra bizim salona telefonu koymuş bir şekilde akşam yemeğimizi çekebilirim. Bakın bunun garantisini kimseye vermiyorum. Bu bugünün düşünceleri benim için.
0: De zaten şöyle, yaptığımız herhangi bir yorumdan aslında çok azade değiliz. Biraz burada şey gibi, kendi ruh halimize ve kendi yaptıklarımıza da bakmak gibi olduğu
1: Evet
0: için
1: evet
0: kimse seni bu
1: öyle.
0: konuda yargılayamaz.
1: Evet baştan da söylemiş olayım. Söyleyeyim hiçbir şeyin garantisini vermiyorum. Ya bir de şeyden kayıt altına alma meselesinde daha tehlikeli bir şey var ilde bence. Hadi biz yetişkin insanlarız ve kendi kararımızı veriyoruz. Rızamız dahilinde bunları paylaşıyoruz. Çocuklar için inanılmaz sakıncalı bir gelecek var bence. Çok fazla içerik üreticisi anne baba var. Hatta böyle bazı çiftler çocuk yapma kısmını hızlandırıyorlar onu da içerik malzemesi yapmak için. Çocukların hiçbir mahremiyeti yok, hiçbir özel alanı yok ve bu dijital ayak izi meselesi onlar için çok tehlikeli bir boyutta. Bence birçok çocuk büyüdüğünde anne babasını dava edecek yani çok duyacağız bence bunları. Çocukların en savunmasız, en mahrem anları paylaşılıyor. Çocuklar artık kameralara oynuyor çünkü kamerayla doğmuş bir şekilde. Şu çok fazla var. Bir anne ya da baba kameraya sabit koymuş. Anne kameraya bakarak konuşuyor. Çocuk kameraya bakarak cevap veriyor ve kameraya bakarak ağlıyor. Bu çocuğun benliği mahvoldu, parçalandı gitti. Mesela Hollywood'da çocuk yaşta şöhret olan insanlar vardı ya, genelde hayatları çok maalesef dramatik ilerliyor. Bu çocuklar ünlü gibi bir şey. Yani ben birçok bebeği sokakta tanıyabilirim. Takip ettiğim, gördüğüm, sevdiğim, sempatik bulduğum. Ve bu çocuklar büyüyor. Büyüdüklerinde de bu unutulmuyor. Şunu bilmiyoruz henüz. Daha o nesil büyümedi. Büyüdüklerinde nasıl insanlara dönüşecekler? Kayıt altına alınmadıkları, kamera önünde olmadıkları yerlerde nasıl davranacaklar?
0: Ya burası tabii ki zaten en belirsiz şey ve bence bir toplumun kendi toplumsal geleceği için de en sıkıntılı olan şey. Çünkü henüz cümle kurmayı bile yeni öğrenmişken izlendiğini biliyor ve gerçekten bir performans üretiyor. Aslında daha önce böyle galiba nostalji bölümünde konuşmuştuk. İnsanın kamusal alanda görünür olma kapasitesiyle özel alandaki o korunma ihtiyacı arasında bence bir denge olmak zorunda. İnsan yeni bir şeyi başlatabilmek, kendini var edebilme kapasitesi aslında bir şey, belirli bir mahremiyet gerektiriyor. Bence o görülmeme alanı içinde filizlenebilen bir şey bu. Ya, o mahremiyet meselesi bugün artık dönüşüyor diyoruz ya. Şimdi özel alan tam da bence bu yüzden önemli. Orada özel alanınızın içerisinde bir deneme yanılma yapabilir, hata yapabilir. yapabilir, duygularınızı kendi içinizde yaşayabilir ve bunu göstermek istemeyebilirsiniz. Bu aslında insanın kendi sınırlarıyla da ilgili bir şeydir. Yani o mahremiyeti böyle çok muhafazakar katı bir yerden kurmuyorum. Kişisel ve duygusal sınırlarımızdan da bahsediyorum. Henüz sunulmaya hazır olmayan bazı anlarımız vardır orada. Peki bir çocuk hayatının ilk anlarından itibaren sürekli bir tane böyle kameranın önünde büyüse, o mahremiyet alanı ne olacak? Ya da deneme yanılma yapacağı, kimsenin onu değerlendirmediği bir hayatı hiç tanımayacak ve bir gün yani o sahne arkasında hiç var olmasa gerçekten nasıl yaşayacak? Bence bu sadece böyle çok teorik bir kaygı değil, aynı zamanda bunun çok senin bahsettiğin gibi ileride davalık olacak diyorsun ya, bence şu da çok kritik bir mesele. Artık çocuk influencerlar var sahiden ve bence en çok konuşulması gereken yer bu. Çünkü çocukların içerik üreten o aile hesaplarının merkezine yer aldığı şey aslında geliri onların ürettiği bir sektör. Yani çocuk işçilik bir emek beden emeği üzerinden bir yandan sömürülürken çocuk başka bir yerde bu şekilde sömürülüyor. Bu şekilde bedeni, yaşamı aslında kamusal alana açılıyor. Ve bence bu çağda bir çocuğun başına gelebilecek en tehlikeli şeylerden biri geliyor. Kendini, bedenini, sınırlarını, duygularını korumayı öğrenemeyecek. Çünkü o herkesle paylaşılabilir. Bence en tehlikelisi de bu.
1: Evet, doğru söylüyorsun. İnanılmaz bir sınırsız olma hali var. Bir de dedin ya İlda, sunulmaya hazır olmayan anlar, gösterilmeye hazır olmayan anlar. Çocuklar gerçekten çok savunmasız. En ev halleri böyle ağladığı, üzüldüğü ve mutsuz olduğu bir an. Ya böyle davalar çok duyacağız ya, ben o günleri bekliyorum yani.
0: Evet, insan olmaya dair her şeylerini de kaybeden çocuklar. Yani programın ilk bölümünde söylediğimiz o mekanikleşme, robotlaşma hali muhtemelen bu çocuklar doğduğundan itibaren böyle olduğu için yani çok daha yaşaması, bir arada yaşaması, kolektif hayatı sürdürebilmesi zor bir nesil de geliyor arkadan aslında. Bu bence çok daha büyük bir toplumsal infial alarmı.
1: Z kuşağını beğenmeyenler, bir de bu kuşağı özlesin diyorum, sürekli şikayet ediyorlardı ya, daha tehlikeli bir durum var. Sıradaki şarkımız o zaman ben söylüyorum İldacığım. Bu da benim çok çok sevdiğim, dönüp dönüp izlediğim bir dizidir. Mad Men'in şarkısı gelecek. Babylon Ending.
2: I should go. Too much art for me.
3: Stay. This is Ian. We'll go right afterwards.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Biraz aklımda bu çocuk influencerlardan bahsederken aslında şu da canlandı. Çok sık görüyoruz. Özellikle ne yazık ki işte kadınlarda görüyoruz aslında bunu. Üzerlerindeki ve üzerimizdeki elbette ki işte pek çok toplumsal, ekonomik, bazen işte bir flört şiddeti, pek çok şiddet biçiminden ve baskıdan da kaynaklıdır muhtemelen. Bunların hepsini konuşmak gerek ama kadınların kamera karşısında ağladığı, kırılganlığını, tükenmişliğini, acısını böyle doğrudan lanse ettiği videolar var. Mesela şöyle storyler görüyorum. Yani ağlamış. O anki duygusu gerçek, buna eminim. Yani eminim demeyeyim de hani öyle görünüyor. Ama onu fotoğraflıyor, story atıyor, post atıyor ve hani herkesle paylaşıyor. Bugün çok zor bir gündü diye başlayan, gözyaşlarıyla böyle devam eden, bence algoritmanın da fazlasıyla ödüllendirdiği bir format bu.
1: İlde şey geldi aklıma, bir gazeteci bir programa çıkıyor. Şu programlar çok fazla var ya, insanların duygularını apaçık anlattığı, travmalarından bahsettiği, anne babası aleyhine konuştuğu genel olarak. Yani o içini açma meselesinde şaşırıyorum ben de. Belki doğrudur, bana uygun gelmiyor sadece. İşte aslında gazeteci yine böyle bir programa konuk olmuş ve kadının çocukluk fotoğrafları gösteriliyor ve o da çocukluğuna bakıp ağlayarak çocukluğuyla konuşuyor. Yani şu geldi aklıma. Biz böyle arkadaş buluşmalarında eşle dosta buluştuğumuzda şey deriz ya bazen. Ya acaba çok mu anlattım kendimi? Çok mu içimi açtım? Fazla mı geldi ona? Sıktım mı? Ya da çok mu özelimi anlattım diye şüpheleniyoruz ve orada bizi dinleyen bir iki kişi var sadece.
0: Tabii, sınır kontrolü yapıyoruz
1: Evet,
0: hemen.
1: bu televizyonda kendi çocukluğuna bakarak ağlama. Wow yani.
0: Bu biraz evet, üst düzey bir şey çünkü bazen senle ben bile hani kendi aramızda bile şey oluyor. Abarttım mı yani bu duygum hakikaten boca da ettim ya da bir hakikaten ben içimde bir sınır kontrolü yapıyorum yani. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım var Sümeyye diye. Selam olsun. Çok seviyorum onu. Yakında Ankara'ya taşınıyor. Mutluyuz. Sümeyye ile bazen şey diye konuşurduk yani gizemli olmaksa hani bize sor yani doğduğum günden alıp anlatırım diye. Hakikaten yani bununla bir yandan alay ediyoruz ama bir yandan da böyle bizi çok huzursuz da eden bir şeydi. Yani bilemiyorum ben ekranın karşısında çocukluk fotoğraflarıma bakıp binlerce insanın karşısında ağlayabilir miyim?
1: Yani bu kadar savunmasız kalmak ya da bu kadar çocukluk travmalarına kadar herkesin bilmesi, ya sadece travmalar değil ya, günlük duygunu bile o kadar paylaşmak aslında. Ya şu ağlama meselesi bana yine yazıldı bu arada, 2 ay sonra ağlayarak story'm geliyor. Benim de en hayret ettiğim şeylerden biri.
0: Benim aklıma biraz bütün bu konuşmaların üzerine şöyle bir şey canlanıyor. Hochschild çalışmalarını bilen, takip eden vardır. Modern çalışma hayatı, aile yapısı, toplumsal cinsiyet ve insan duygularının piyasalaşması üzerine böyle gerçekten önemli çalışmaları var ve sosyoloji literatürüne kazandırdığı sanıyorum 1983'te bir çalışmasında duygusal emek kavramından bahsediyor. Aslında kavram şu, bir çalışanın ücret karşılığında veya kurumunun belirlediği kurallar çerçevesinde müşterilerde istenen bir ruh halini yaratmak için işte kendi yüz ifadesini, ses tonunu ve içsel duygularını yönetme süreci. Ya çok zor bir şeyden bahsediyoruz. Bunu özellikle uçuş görevlilerinde ve müşteri hizmetleri çalışanlarında gözlemliyor ve onların daha çok buna maruz kaldığını söylüyor. Ve yaptığı bir havayolu şirketinde aslında şunu görüyor. Hostesler iş tanımlarının bir parçası olarak böyle gülümsüyorlar işte bilirsin ya o ifadeyi. Sakin görünürler. Sen ona öfkeli ve kaba davransan da o belli bir duygu durumu içerisindedir. Bu eğitimleri alıyorlar ve bazen saatler süren rol yapma egzersizleri oluyormuş bu insanların. Aslında araştırmada bunu söylüyor ve burada iki tane farklı strateji açığa çıkıyor. Bence bu çok önemli. Bugün de biraz anlamamıza yarıyor. Bazı çalışanlar sadece yüzeysel oyunculuk yapıyor. Yani işte içindeki duygu durumu başka ve bir maske takıyor. Yapması gerekeni yapıyor ama diğerleri daha derin oyunculuk diyor buna. Gerçekten o sıcaklığı hissetmeye kendini ikna ediyor. Çünkü aksi halde bu sahtekarlığı tırnak içinde sürdürmek çok zor. Ve her iki durumda da bence ortak duygu şu sıla. Kendiliğinden bir tepki değil artık verdiğin tepkiler. Senin iş sözleşmenin görünmeyen bir maddesi. Maaşının bir parçası. Bugün bu emek biçimi evlere, yatak odalara, banyona, aynana, yani her yere sızmış durumda. Bence altını çizmek gereken yer burası, yani kırılganlık bir içerik, bir format artık.
1: Şöyle bir şey de var, araştırma da var. Yani araştırma demeyeyim de aslında şöyle bir görüş de var diyeyim. Ekonomiye de aslında bu şekilde katkı sağlıyoruz ya, hepimiz içerik üreticisiyiz. Buna inanılmaz bir emek harcanıyor, zaman harcanıyor. Bunu düşünüyorsun, üretiyorsun, çekiyorsun, editliyorsun. İşte çekmek için bir yerlere gidiyorsun, çekmek için bazı kıyafetler alıyorsun. İnanılmaz bir o çarkı da döndürüyorsun aslında. Yani kendin çok para kazanmadan, tabii ki para kazanan içerik üreticileri var ama bunu influencer olmadan da influencer gibi yaşıyoruz. Hani ekonominin de aslında bu şey gibi, Hailey Bieber'ın maske ve sushi meselesi gibi. Orada da yine her şey bizden çıkıyor.
0: Aynen öyle. Zaten bence işin en sınıfsal yanı da bu. Kimisi için bütün bunlar, yani tüketimin kendisi de zaten çok olağan bir davranış biçimi, bir ekonomik davranış biçimi. Ama işte hep söylediğimiz gibi belli bir maaşla, belli bir gelirle yaşayan en geniş kesimler için, aslında en geniş toplumsal sınıflar için bütün bunlar bir tüketici rolünü üstlenmekten geçiyor. Yani sen onu yapmak zorundasın. Senin aslında yaptığın şey o ayki kirandan arttırdığın, ne bileyim kenara koyacağın 3-5 kuruştan arttırarak yaptırdığın şeyler. Buradaki mesele tam bu zaten. Bunun bir mecburiyet haline gelmesi. Böyle yapmadığında yaşamı saymıyoruz kendimize. O kıyafeti alacaksın, o davranışta yapacaksın, kendini influence edeceksin. İşte aynı yerde yemek yiyeceksin. Sıla, bunlar hayatın olağan akışına çok aykırı şeyler aslında. O kadar yaşamın içinde gerçek sorunlarımız, gerçekten yani her günümüz iyi geçiyor mu? Benim geçmiyor. Bir sürü içinde bir sürü sıkıntı oluyor. Uğraşman gereken pek çok şey oluyor. Bu bence hayatın normali zaten. Bunların içerisinde sadece Instagram'da birkaç dakikalığına gördüğümüz o hayatları taklit ederek yaşamak ve tam bu duygusal emek vesaire gibi tanımladığımız tüm bu kavramlar böyle bir çarpışmaya yol açıyor aslında. İnanılmaz olarak içsel bir çöküş getiriyor gibi geliyor bana.
1: İlla bir de bu kaydetme arzusu var bu onları. Eğer o olmasaydı, geçen arkadaşlarımla konuşurken tam bu konuyu konuştuk. İnanılmaz çizilmiş ve kurgu bir hayat. Bu işte işe gitmeden önce spor yapmak, bilmiyorum, bizim hayatlarımız öyle değildi ya da çevremizde kimsenin hayatı değil diye mi bize bu kadar sahte geliyor? Elbette içten yaşayan vardır da bize hala uzak ve imkansız geliyor. Çok erken kalkıp spora gitmek.
0: Ben çok erken kalkıyorum.
1: Aynen, doğru gerçekten. Bak tam yanı başımdayım. Sen çok erken kalkıyorsun. Ama işe gitmeden önce spora gitmiyorsun
0: Gitmiyorum.
1: mesela.
0: Hafta sonu ancak kendim götürebiliyorum.
1: Bu zor bir mesai. Ya da bak, bunu da ablamla konuştuk daha yeni. Yogacılar arasında olan bir tartışma. Yoganın inanılmaz bir estetiği var ya İlda. İşte taytı, kıyafeti, şusu busu. Her şey çok güzel ve estetik görünmek zorunda. Esas yogacılar da şunu söylüyor. Bunun gün içinde bir saati yoktur.
0: Öz yogacılar.
1: Öz yoga, hakiki yogacılar. Dilara İlboğa'ya selam olsun buradan. Tam onun konusu. Ne giydiğinin bir önemi yok, saatin kaç olduğunun bir önemi yok, nerede olduğunun önemi yok. Bu içsel bir şey. Ama aslında o da çok estetize edilmiş bir durumda ya, yoga yapmak. Neyse, bu estetize edilmiş hayatlardan bahsederken şunu konuştuk. Acaba çekip paylaşılmasaydı o anlar, o insanlar tarafından, gene her şeye harfi harfine yaparlar mıydı? O anı kaydedemeyecek olsa, gösteremeyecek olsa, estetize edemeyecek olsa.
0: Bundan çok emin değilim. Kimsenin günahını da almak istemem.
1: O kadar konuştuktan sonra mı söylüyorsun bunu?
0: Onca yargı dağıttıktan sonra bundan çok emin değilim, ama herkesin bu kadar harfi harfine yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü aslında biraz bu sosyal medyayla kurduğumuz ilişki ve kendimizi göstermek kusursuzlukla da çok ilgili ya. En mükemmel hallerimizi, ve kimse o kadar en mükemmel değil yani. Evinde otururken falan ben öyle mükemmel oturmuyorum. Bundan da mutluyum bu arada. Fotoğraf çekerken de en mükemmel halim falan değil. O yüzden kusursuzluk kaygısı o kadar içimize işlemiş ki, tabii ki bence de şaka bir yana çok az insan gerçekten bir ihtiyaç doğrultusunda bütün bunları yaşamını herhalde entegre ederdi diye düşünüyorum. Onun dışında biz faniler için bu işler bence biraz Zor.
1: Biz normal düz insanlar.
0: Evet ya, düz kategorisinde olmayı tercih ediyorum ben.
1: Ben çok mutluyum normal olduğum için.
0: Bu arada bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hep şöyle bir şey vardı. Çocuklukta hep bir hayalimiz olur ya. Ben böyle yaşamı çok alengirli düşünürdüm. Detaylarını vermek istemiyorum. Sınırlarım var. Ama biraz da öyle oldu tabii hayatım. Sonra şöyle 30'larda falan şeyi anladım. Düz yaşamak çok güzel ya. Sabah kalktım, işe gittim, eve geldim, yattım falan. Yani o düz olmak, bu performansın dışında kalmak bence bir konfor.
1: İlk bölümlerde konuştuğumuz şeyde hatırladın mı? Klişe olmak güzel aslında.
0: Ha, biz bunu seviyoruz.
1: Evet, klişeler de güzeldir diye.
0: O halde programımızın bir sonraki şarkısına geliyorum. Bu slogan filmindendi. Filmi önceden izledim. Eski de bir filmdi sanıyorum. Çok hatırlayamıyorum detaylarını. Ama şarkısını çok seviyorum. Jane Birkin'den Le Chanson de Slogan.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Sevdiğimiz dizi ve film şarkılarıyla gidiyor programımız. Bütün bu konuştuklarımızın böyle aslında hem içinde bahsettiğimiz yanlarıyla çok sınıfsal da bir boyutu var. Sen şimdi bana her şeyin içerisinde solculuğumdan dolayı
1: Zaten bekliyordum ne zaman gelecek diye.
0: ama biraz böyle bir yanı var gerçekten. Çünkü bir yandan bu işte tırnak içinde kendini göstermek, bir yandan da gerçek zamanlı bir kırılganlığı paylaşmanın bir bedeli var. Yani şöyle ki işte zaman, ekipman, düzenlilik bir topluluk inşa etme kapasitesi gerektiriyor aslında. Yani en çıplak, en filtresiz görünen içerik bile aslında belirli bir maddi güvenliğin, belirli bir dijital okuryazarlığın ürünü olmak zorunda. Oysa ki gerçek yoksulluk, gerçek tükenmişlik çoğu zaman hiç görünür olmuyor bile. Gündelik hayata baktığında kimse böyle bir performans kaygısında da değil. Çünkü onu içerik haline getirecek zaman, enerji ve tabii ki o bilgi, yani dijital okuryazarlık bilgisi de yok. Bütün bunlar bu anlamda bence oldukça sınıfsal ayrışımlarda.
1: Sen sınıfsallık istiyorsan TikTok kullanman lazım. Oraya gel ve bambaşka gözlemler yap. Genelde hep olumsuz yorumlar yaptık ama çünkü ortada olumsuz bir durum var. Bu da ayrı bir konu. Sosyal medyanın şöyle bir avantajı oldu İlda. Halk çocukları geldi ve YouTuber oldular. Ve şu an ailelerine de ev araba aldılar, kendilerine de ev araba aldılar. Şöyle çok fazla YouTuber var. Ben de yeni yeni tanışıyorum onlarla. O alanda zayıftım ama merak etme, arayı kapatacağım. İşte
0: Ben hiçbirinde yokum ya.
1: 2015'ten beri, 2016'dan beri içerik üretiyor. Ya bu çok muhtemel yoksul bir ailenin çocuğu. Ama inatla, yani bu işi severek ve çok da güzel yapmış. Şimdi milyon takipçileri var. İşte bir ekip kurmuş kendine. Bu güzel de geliyor bana. Yani sınıfsal olarak da aslında sınıf atlamış durumda. Çünkü şu an yaşadığı hayatta birlikte. Ve bunu illa çok çalışarak veya işte ailesinden kaynaklı avantajlı bir şekilde yapmıyor. Şöyle doğrudan bir dikey geçiş şansı da veriyor sosyal medya. Hani böyle bir insan kayırması oluyor ve onu da seviyorum ben.
0: Sonuca baktığımızda kulağa tabii güzel geldi şimdi. Yani yoksul bir ailenin çocuğu, ailesine ev almış, işte sınıf atlamış. Ben parlak geliyor. Fakat bunun arka tarafına baktığımda güvencesizlik gördüm. Bu düzenin kimseye sınıf atlatamayacağı imkanını biliyorum. Dolayısıyla biraz böyle tehlikeli de buldum aslında bunu. Şöyle düşünüyorum. Yani daha önce işte bu prekaryadan da bahsettik ya. Yani her birimiz o kadar güvencesiz durumdayız ki Sıla. Sence şu avantajlı bir şey mi? İşte ne bileyim hiç okumuyorsun. Mesela artık üniversite bakalım yani üniversiteye giren çocukların oranına, üniversite okumayı tercih eden çocukların oranına. Bence artık çok fazla azalmış durumda. Çünkü her birisi işte tam da bu bahsettiğin gibi kolay yoldan para kazanan insanların varlığını görüyor. Oysa ki bu bir bedel gerektiriyor ve bence herkesin başına gelebilecek bir şey değil. Ve bu para kazanma hali yaşamdaki tek amaçsa evet o zaman yırtmak yani hayatı yırtmak çok anlamlı. Ama para kazanmanın kendisi aslında bir araç olmalı. Hayatı kolaylaştıracak, insanca yaşayacak bir düzeyde bir araç olmalı elimizde. Bence bu yani bütün bu influencerlar içerisinde işte TikTok'tan yırtanların her birisi için söyleyeyim ben. Hedef olmayı göze alarak söylüyorum. Güvencesiz bir geleceğin içerisinde hapsolmuş. Bence geleceğe dair umudu, hayali, olmak istediği insanlara, yani olmak istediği kişi bilgisi olmayan bir toplum yaratıldı bence. Bu çocukların tercihi artık işte oradan yırtıp ev almak oluyor. Yani araç olacak her şey amaç oluyor. Bence bu toplumsal açıdan çok tehlikeli. Diğer bir nokta bu üzerine düşünmesi gereken bir şey. Gerçekten kapitalizm sınıfları bu kadar net ayırırken, her birimiz bu kadar yoksullaşıyorken, alt sınıfta yoksul ailelerde bizim gibi insanların büyük yırtmasına izin verir mi meselesi bence üzerine düşünmesi gereken bir şey. Yani düzeni delmek bu kadar kolay değildir diye düşünüyorum.
1: Öncelikle erdemli ve sağduyulu yorumların için çok teşekkür ederim. Ama ben TikTokçu ve YouTuber halk çocuklarının yanındayım.
0: Ben de yanlarındayım. Kesinlikle ev araba sahibi olsunlar.
1: O yüzden sıradaki şarkı gelsin ve seni çok sevdiğim bir şarkı yine.
0: Evet, bu şarkıyı ben çok seviyorum. Çocukluğuma dair bir şey hatırlatıyor bana. İlkokulda annem, bunu anlatmak istiyorum. İlkokulda birinci sınıftaydım. Baba Evi dizisi vardı. Annem bana okuma yazma öğretmeye çalışıyordu. Kendimce öğrendiğim bir evredeydim ve cuma akşamları böyle az çok saati falan yani okumayı başarabildiğim için babamı bekliyordum gelsin de hani beni masadan kaldırıp dizinin başına götürsün diye. O yüzden böyle duygusal bir anısı var çocukluğuma dair. İnce Saz'dan Baba Evi.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde de İlda'yla fikir çatışmamızı ihmal etmedik. Her şey gerçek ve objektif arkadaşlar. Olanı söylüyoruz size. İlda, bu bölümde konuştuklarımız, toparlarken şunu da söylemek istiyorum. Dedim ya, olumsuz bir şey çizdik aslında, çerçeve çizdik genel olarak. Bu konuya dair bir şeyler okurken ve araştırırken hala çok yeni bir konu olduğu için şey olduğunu gördüm. Yani derinleşememiş hala. Hala çok fazla araştırma yapılması gerek, çok fazla incelenmesi gerek. Buna dair söylenecek çok şey var. Bahsettiğimiz çocuklar büyüdüğünde dünya nasıl bir hale gelecek bilmiyoruz. O çocuklar dünyayı nasıl bir hale getirecek bilmiyoruz. Dolayısıyla bu çok yeni bir konu. Ve iletişim alanı hep böyledir. Her zaman çok kolay yorum yapılabilir üstüne ve herkes yorum yapar ama derinlemesine incelenmesi ve araştırılması gereken de bir şey. O yüzden bu olacakları merakla bekliyorum.
1: Evet, ben de biraz şöyle düşünüyorum. Yine bizim yorumlar arasındaki farklılıklar ama aynı noktaya çıkacak kesinlikle. Bireysel olarak gördüğümüz ve bu program boyunca ve bir öncekilerde de anlattığımız her konunun aslında çok toplumsal konular olduğunu, siyasallaşması gereken başlıklar olduğunu düşünüyorum. Çözümün de ancak bu şekilde olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bütün bu bireysel davranışların her biri bir toplumsal gelecek infiali yaratıyor. O yüzden hep böyle dikkatimizin buralarda olması gerektiğine inanıyorum.
0: Katılıyorum yorumlarına. Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür
0: Bazen de
1: ederim.
0: barış.
1: Teşekkür ederim senin de.
0: İlla'cığım, kapanış şarkımız için eminim ikimizin de söyleyeceği şeyler vardı.
1: Evet.
0: Çünkü bizim neslimizin karakterini oluşturan dizilerden biri aslında. Hatırla Sevgili.
1: En
0: Bunun üzerine evet
1: sevdiğimiz.
0: konuşmadan olmaz. Hatırla Sevgili'yi ilk izlediğim zamanlara dair hatırladığım şey şu. Her bölümde o kadar ağlıyordum ki, yani ağlanacak bir şey olmasa da ben ağlıyordum. Ve en son izlerken annem yasak koymuştu. Yeter artık, kendini harap ettin, izleme diye. Bu çocukluğuma özgü değil. Şu an tekrar izlediğimde de aslında aynı şeyleri yaşıyorum. Bilmiyorum, bunu belki bu psikolojik bir şeydir. Buna tek başıma yorum yapmayayım. Ama bizim için çok tatlı ve özel bir dizi bu.
1: Evet, benim tam lise yıllarıma denk geliyordu ve elbette işte yani devrimci bir ailenin aynen de öyle büyüyen bir çocuğu olarak Hatırla Sevgili'deki sen de öyleydin biliyorum Defne
0: Ama hepimiz
1: karakteriydik.
0: Defne'yiz biliyorsun.
1: Aynen. Defne'li hiç bırakmadık. Işık olan bir arkadaşım vardı.
0: Benim de çevremde bazı ışıklar vardı ama biz
1: Ama
0: Defne'yiz.
1: biz Defne'ydik. O yüzden böyle çok hala her izinde senin kadar ağlamasam da beni böyle bir duygudan duyguya sürükleyen ve bütün mücadeleci yanımı böyle besleyen bir dizi gerçekten.
0: Benim bu kadar ağlamamda muhakkak patolojik bir şey var zaten. O yüzden kendi başıma çözümlemeyeyim dedim. O yüzden kapanış şarkımız bizim gibi Defne olanlara gelsin o zaman.
1: Harika.
0: Kapanış şarkımız Hatırla Sevgili, Eylem Aktaş'tan. Önümüzdeki hafta saat 11'de Cumartesi günü tekrar görüşmek üzere.
1: Haftaya cumartesi saat 11'de tekrar görüşmek üzere.

Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.

Apaçık Radyo.

0: Yes.
1: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardı. The answer is great, it's blown in the wind. The answer is great, it's blown.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Can Yücel.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şeniz Pamuk'a teşekkür ederiz.
2: Harici Bellek.
5: Şarkılarla Dünya Tarihi.

Apaçık Radyo'da Harici Bellek yayında bendeniz Murat Meriç. Kasetleri ve plakları döndürmeye başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

0: 80'li yılların ortasında yapılan bir güç birliği sonunda doğan bir şarkıydı dinlediğimiz Fikret Kızılok tarafından hayata geçirilen Bülent Ortaçgil'in katılımıyla büyüyen Çekirdek Sanat Evi bünyesinde üretilen Olmasın Varsan'ı dinledik. Bülent Ecevit'in bir şiirinden Fikret Kızılok tarafından bestelenmişti. Fikret Kızılok, Çekirdek Sanat Evi'nde verdiği bir konserde eski bir balıkçı şarkısını Rumca seslendirmiş, kendince yorumlamıştı.
1: ...19. yüzyıla ait bir balıkçı şarkısını, İstanbul balıkçı şarkısını size Rumca olarak söylemek istiyorum. Anlamı kısaca şu, bir teknenin içinde bir İstanbul akşamında Mehmet ve Yani boğaz içine dönüyor. Ve Yani de aşık olduğu Katerina için ağlıyor, ağlamakta. Turco sigo kesi Romios. Mehmet diyor ki ben bir Türk'üm, sen de bir Rum. Kego laos kesi laos. Sen de bir halk, milletsin, ben de bir milletim. Esi Christos kego Allah, sen Christos'a, ben de Allah'a aitim. Keomos idiomas ah kevah. Peki neden ikimizin de hali ahileva içinde? Biraz şarap ve sevgi ikimizi de aldı götürdü. Kesi yaptı oto tasimu, aynı tastan da yemek yemeye başladık. Adelfi ke kardeşimu, kardeşlikte bundan öte nedir?

Fikret Kızılok'tan dinlediğimiz Katerina'nın ardından şarkının orijinalini Yorgo Dalaras'tan dinledik. 1972 yılında Yunanistan'da yayınlanan Mikra Asya başlıklı toplama albümden bize ulaşan bu şarkı 1991'de Melike Demirağ tarafından sözlerine sadık bir çeviriyle Türkçe seslendirilmişti. Apaçık Radyo'da Harici Bellek'tesiniz.

0: Boğaz'ın arka semtleri ve Dimitri, Şanar Yurdatapan'ın sözlerini yazdığı iki şarkı, ikincinin bestesi de sanatçıya ait. Yurdatapan bir dönem barış şarkıları yazmıştı, bunlardan biri. Kıbrıs Harekatı sırasında Yeşim ve Yasemin Kumral tarafından seslendirilen Barış Dersi. Şarkı, 80'li yılların sonlarında Türkiye'de yayımlanabilen ilk Melike Demirağ albümünde Zeynep'in Barış Dersi adıyla karşımıza çıkıyor.
1: Anneciğim, herkes barış barış deyip duruyor. Sen de diyorsun. Söylesene bana, bu ne demek?

0: olacaktır. Köleler cahildir, pistir, her kötülük onlarda bulunur. Ayak hiçbir zaman baş olamaz, beş parmak bir değildir.
1: 1815'te Üsküllü generaller

89-90'da bir dönüşüm yaşandı. Yıkıldı tüm duvarlar, savaş korkusu bitti. Demeye kalmadı ki gökten yağdı bombalar. İki dünya birleşmiş, faturayı kim öder?

Armağanımın haline. Yıllar sonra bakınca her şey çok açık, çok net. Olaylar yaşanırken anlamakta marifet. İşte böyle yavrucuğum,

Zeynep'in barış dersinin ardından Zeynep'in tarih dersini de Şanar Yurda Tapan Melike Demirağ ikilisinden dinledik. İkinci şarkının diğer adı Voya Victis'ti. Apaçık Radyo'da Harici Belli'yi dinliyorsunuz. Programda Ege'nin iki yakasından barış şarkıları çalıyorum. Sırada Maria Faranduri tarafından seslendirilecek bir Zülfü Livaneli bestesi var. Sandım.

Santo Metanasti ya da bildiğimiz adıyla Kardeşin Duymaz. Zülfü Livaneli bu şarkıyı 80'li yıllarda Almanya'da verdiği bir konserde Almanca seslendirmişti. Kayıt biraz kötü ama idare edin.

Dillirga, 90'lı yıllarda sözleriyle değil ama melodisiyle aynanın seslendirdiği bir şarkının içine de sızmıştı. Bugünlerde güzel gidecek şarkılardan biri bu.

0: hesapta gel.
1: Harcı Bellek sürüyor. Programın sonuna doğru bir Nazım Hikmet şiirinin farklı yorumlarına kulak vereceğiz. Önce Ruhi Su yorumuyla dinleyeceğimiz bu şiiri aynı besteyle Ergin Koray tamamlayacak.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak. Bir ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizi

dostlar. Bizim dostlar. Dostlar. Dostlar. La la la la la. Bizim la la la la la la. Nazım Hikmet'in Hasret adıyla bilinen bu şiiri farklı zamanlarda farklı isimler tarafından farklı bestelerle seslendirildi. Programın başında andığımız Şanar Yuda Tapan da bu şiiri besteleyenlerden. Şarkıyı Melike Demirağ seslendirmişti. Az sonra onu dinleyeceğiz ama ilk dizeleri aynı şarkının farklı bir yorumuyla dinleyelim isterim. Almanya'da Lutz Körner tarafından yapılan İhli ve Meinlen, Memleketimi Seviyorum başlıklı albüm dönmek üzere platolarımızda bekliyor.

Almanya'dan Amerika'ya geçtik. 1982 yılında Folkways tarafından basılan Songs of Freedom from Turkey Behind the Iron Bars, Demir Kapılar Ardındaki Türkiye'den Özgürlük Şarkıları başlıklı albüm vasıtasıyla dinleyiciye ulaşan Davet'i dinledik. Şanay Rudatapa'nın bu bestesini Melike Demiral seslendirdi. Programın sonunda yine başladığımız noktaya, Ege'ye dönelim ve az önce sözünü ettiğim albümde yer alan bir başka şarkıyı dinleyelim. Savaş türküsü. Adına aldanmayın, aslında bir barış şarkısı bu.

Harcı bellek bitti. Bugün 1 Eylül'e doğru ilerlerken Ege'nin iki yakasında dolaştım ve Türkçe-Yunanca barış şarkıları dinlettim. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine burada olacağım. Ben Deniz Murat Meriç. Aranızdan ayrılmadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyor. Her zamanki temennimi ileriyorum. Barışa hasret kalmadığımız günlerde şarkılarımızı yasaksız bir şekilde ve hep birlikte eksilmeden söyleyelim. Hoşça kalın, Apaçık Radyo'da kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şeniz Pamuk'a teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: Güneşli günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Şoşoloza.
1: Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti. Sayfiye.

Arşivden günümüze, İstanbul'da yaz. Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç. Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hüsne Altıok'a teşekkür ederiz.
2: Hey! Açık derin!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

0: Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Ap Açık Radyo'nun canlı yayın stüdyosunda bir program için daha mikrofonun başındayım. Daha doğrusu başındayız. Evet, 5-6 haftalık bir tatil yaptı program. Arşiv'den eski programları hatırlatarak yayın devam etti. Ama bugün canlı yayında, stüdyoda çok önemli bir etkinliği konuşmak üzere bir araya geldik. Golden Globe Race 2026 6 Eylül'de start alacak. Start hattında da Selim Yalçın ve Ertan Beş kardeş de olacak. Ve ekipleriyle birlikte bugün Açık Deniz'i birlikte yapacağız. Selim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Beysun.
0: Nadire'cim, değerli asistanımız, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Asistan değil, manager.
0: Öyle. Peki Ertan Beş kardeş. Ertan'cığım, hoş geldin.
3: Merhaba Beysun Bey.
0: Ve Arzu Beş kardeş. Şimdi burada Selim, izin verirsen ben sohbeti Ertan'la başlatmak istiyorum. Yanılmıyorsam 2018 falan gibi olması lazım. Ertan ilk Golden Globe Race için niyetlenmişti ve bir program yapmıştık. Ertan, doğru mu hatırlıyorum?
3: Evet.
0: Peki Ertan'cığım, sen de başlamamın nedeni bu senin işte pazar günü 6 Eylül değil mi? Evet. Üçüncü startın olacak.
3: Evet.
0: Bir senden dinlemek istiyorum. Gerçi biz Selim'le, Nadire'yle epey 2-3 program konuştuk Golden Globe Race'i, ama yine ben dinleyicilerimiz için nasıl tanıştın Golden Globe Race'le? Niye 2018'de katılma kararı aldın? Nedir senin hikayen? Paylaşır mısın?
3: Şimdi 2017'nin Ekim-Kasım arası eşimle Alicante'de olan teknemizle geziyorduk. Bu yarışın Temmuz'da 2018'de başlayacağını öğrendik. Ondan sonra ben de her zaman böyle bir macera yapmak istemiştim. Ondan sonra, ama hazırlanmamız tabii 6 aydan daha az bir vakit vardı. Sardinya'da lazy oturup buldum. Hemen atladık, uçağa gittik oraya. Tabii o zaman pek dünyadan pek haberimiz yok. Yani cruisingle bu tür yarışların arasında o kadar çok fark var ki, yani karşılaştıramıyorsunuz. Ama biz aldık hemen tekneyi ertesi günü. Tekne tabii bakılmamış bir cruising teknesiydi. Gezi teknesiydi. Aldık onu. Oradayken işte tellerini falan değiştirdik. Sonra ben yola çıktım, suya iner inmez. Alicante'ye gidip biraz öteki teknemden işte birkaç eşya almak istemiştim. Çıktığımın üçüncü günü büyük bir fırtına olmuştu. İşte çok iyi oldu çünkü Mallorca'ya sığınmak zorunda kalmıştım. İşte teknenin falan su doldu, her yerden su oldu, hiçbir pompa çalışmadı falan filan da. Neyse, uzun lafın kısası, ben başlamak istemiştim yarışı çünkü bu gibi işler hani bir yere okurken olmuyor. Tecrübe yapmanız gerekiyor. Buraya geldim, burada başlamayı becerdim, tekneyi hazır ettim ama teknenin motoru yoktu, çalışmıyordu. 3 silindirin bir silindiri çalışıyordu, 1,5 silindiri. Neyse, biz başlangıcı falan yaptık ama tabii buradaki benim olmam çok iyi oldu. Çünkü çok şey öğrendim burada, yani bu iş nasıl yapılır diye. Öyle başladım ondan sonra.
0: Peki Ertan, biraz aslında Golden Globe'u da anlatmak lazım. Onu da anlatır mısın? Yani nasıl bir yarıştan söz ediyoruz?
3: Şimdi Golden Globe hiçbir yarışa benzemiyor. Bir Les Abdolan'dan çıkıyorsunuz. İşte 200 ile 230 gün arasında tekrar Les Abdolan'a geri dönüyorsunuz. Hiçbir şekilde elektronik kullanmıyorsunuz. Zaten hiçbir şekilde elektriğe de ihtiyacınız yok. Sextant ve kompasla bu işiniz oluyor, navigation şeyi.
0: Bu bir yasak de, tabii onu açıklamak lazım. Yani modern yarışlarda, Vendée Globe'da, benzer konseptteki yarışlarda elektronikler kullanılıyor ama Golden Globe Race'in özelliği sanıyorum 60'ların 70'lerin tekneleri, o konseptteki teknelerin yarışı. Yani modern bir tekneyle Golden Globe Race'e katılamıyorsun. Doğru mu?
3: Evet, çok doğru. Fakat ben geçen sene Mini Globres'te de hiçbir şekilde elektronik eşya kullanmadım. Yani esasında bu tür yarışlar için o kadar elektronik bir şeye ihtiyaç yok. Çünkü yaptığınız mesafeler, bulduğunuz yönler işte 2000 mil, 3000 mil, 5, 4000 mil, 5000 mil. Yani hani kıyı kıyı gezmediğiniz için bu navigation olayı o kadar önemli olmuyor.
0: Peki sonra ikincisi, birincisinde sanıyorum yarışı bıraktın, doğru mu?
3: Evet, yarışı bıraktım. Ondan sonra aldığım yeni tekneyle hemen bir Azor ve İngiltere yarışı vardı. Onu yaptım. Ondan sonra Ostar yarışı yaptım. Ostar yarışı bu sola yarışının ilk başlayan bir yarıştır. Plymouth'tan Rhode Island'a. Hala benim en sevdiğim bir yarıştır bu Ostar yarışı. Maalesef o kadar fazla insan artık bu yarışa girmiyor çünkü yönünüz dalga ve deniz ve her şeye karşı bir yön Rhode Island'a giderken.
0: Yorucu bir rota yani.
3: Çok güzel bir rota. Ondan sonra onu yaptım. Ondan sonra işte teknemi hazırladım. Tabii bir sürü tecrübe kazanmıştım. Teknem hazırdı bir daha 2022'de. Ondan sonra 2022'de tekrar başladım. Gayet güzel gidiyordu her şey. İşte aradan 2,5 ay falan geçti. Bizim Cape Town'dan şöyle bir fotoğraf için yavaşlamamız gerekiyordu. Ben durmak istemedim orada daha doğrusu. Şeye kadar gitmek istemiştim ilk durak olarak Hobart'a. Neyse orada durdum. Valla orada durunca eşimi çocuklarımı çok özledim. Noel de o zamanı zaten. Yeni yıl geliyordu. Ha dedim bu sefer burada durayım. Evime dönmek istedim. Kalktım eve döndüm.
0: Peki şimdi biraz da bir şeyi konuşalım. Bunu da eklemek lazım. Bu Golden Globe Race'in önemli özelliği tek başına yapılan bir yarış olması, solo bir yarış.
3: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi senin bir videonu izledim Ertan. Oradan sana bir soru, bu soru aynı zamanda sevgili Selim Yalçın'a da olacak. Videoda işte bir şey anlatıyorsun ama benim en çok ilgimi çeken şey, seni en çok yoran şeylerden bir tanesinin bu uzun ve tek başına yolculukta yalnız olup ve kendini oyalamak. Yani gün içinde kendini oyalamakla ilgili bir problemden söz ediyordu ve bunun çok ağır bir yük olduğunu anladım ben senin
3: Evet.
0: açından. Bu önemli bir şey. Yani şeyi düşündüm. Evet, yani fırtına olsa o zaman canın sıkılmaz. Zaten yapacak çok şey iş var.
3: Evet.
0: Yani oradaki psikoloji, o fırtınanın sende yarattığı adrenalin vesaireyle can sıkıntısı denen şey yok olup gidiyor zaten.
3: Tabii.
0: Ama açık denizde, palpa denizde rüzgar yok, dalga yok, her şey sakin. Duruyorsun ve kendini oyalamak diye o tanımladığım problem bana çok sahici geldi. Birinci bu soru hem sana hem de Selim'e. Ertan, neler öğrendin bu yarışta, kendini nasıl oyalayacaksın?
3: Şimdi tabii her seferinde böyle bir maceraya girince insan biraz daha kendini biraz daha iyi oyalamayı öğreniyor. Ama tabii ki ben aynı şeyleri gene çekeceğim yani. Eşimi çok özleyeceğim, çocukları özleyeceğim. O bir gerçek. Ve bazen yelkeni açıyorsunuz, rüzgar dümenini açıyorsunuz. 3 hafta hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Yani
0: Evet.
3: insanın kendisini oyalamak çok zor. Şimdi bu sefer çok değişik bir şey var. Tekneme Starlink taktırdım. Tek yönlü her gün 2 ya da 3 saat canlı yayın yapacağım.
0: Ha,
3: Yani siz bana ben bir tek taraflı olacak işte her gün 2 saat
0: anladım.
3: işte
0: Yani
3: eşime, arkadaşlarıma muhabbet edeceğim.
0: biz sana meteorolojiyle ilgili kopya veremeyeceğiz ama sen bize anlatacaksın.
3: Evet yani ne oluyor, ne ediyor? Beni bu oyalayacak işte söyleyeceğim şeyleri her gün yazacağım. O beni bayağı oyalayacak diye düşünüyorum. Umarım bazı insanlar da bunu enteresan bulur. Umuyorum ki başka insanlar da bu tür şeyler, maceralar yapmak isterler. Ama bu denizde olmanın benim için en zor yönü yalnız olmak. Yani yalnız dedim, ailemi özlemek. Fakat geri kalan hiçbir şey benim için problem değil. Hiçbir zaman benim teknem de bozulmadı. Hiçbir zaman teknemde problem de olmadı. Hiç bu yarışlarda. Hep genelde durduysam genelde ailemi özlediğim için durdum. Bir de tabii ayrıca ben hiç kimseden sponsor olan bir insan değilim. Ben bu işi zevkim için yapıyorum. Onun için hani durduğum zaman Güney Afrika'da gayet mutluydum durduğuma. Ama teknemde problem de olmadı hiç bu yarışlarda. Hep genelde durduysam genelde ailemi özlediğim için durdum. Bir de tabii ayrıca ben hiç kimseden sponsor olan bir insan değilim. Ben bu işi zevkim için yapıyorum. Onun için hani durduğum zaman Güney Afrika'da gayet mutluydum durduğuma. Aileme gittim. Çok mutluydum.

0: sormak istiyorum. Selimciğim, sizin Ertan'dan farklı olarak sanıyorum sen bir dünya yolculuğu Nadire ile birlikte tamamladıktan sonra bu yarışa katılmaya karar verdin. Senin denizde böyle kendini oyalamak gibi Ertan'ın tanımladığı gibi bir problem yaşıyor musun?
1: Ya muhtemelen yaşıyorum. Çünkü biz Nadire ile önce işte uzunca bir dünya turu, peşinden de 4 kere Türkiye'den, İstanbul'dan Karayiplere gidiş dönüş uzun uzun okyanus seferleri yaptık. Ama hep beraberdik. İlk defa ben yalnız çıkmayı balıkçılık yıllarında sandalcılığımdan beri 75-82 arası. O zamandan beri yalnız denize çıkmayı sevmem. Ama bu yarışın, GGR'ın bir 4000 mil, 4000 mil de az bir zaman değil, biraz da rüzgarsız kaldım. 36 gün mecburi tek başına bir kalifikasyon, hazırlık seyri vardı. O hazırlık seyrinde gerçi Starlink'im vardı, yalnız sayılmazdım. Ama hazırlık seyrinde gördüm ki benim çok derdim olmuyor. Dolayısıyla bu şeyi, yalnızlık meselesi, belki ben de çocuklarımı, torunlarımızı, başta eşimi çok özleyeceğim, ama yalnızlık kısmı belki bana o kadar bela olmayacak. Bir de ben çok okurum. Belki önceden eski yıllardaki tanışıklıklarımızdan da hatırlarsın. Bu yarışı ama çok kitap almıyorum özellikle. Zaten on binlerce, belki 20-30 bin tane kitap okumuşluğum vardır. Hele son Fransızca ve İspanyolcaya da kapınca orada da bir kaptırdım. Mesnevi alıyorum. Mevlana Celaleddin'in Mesnevi Şerifini alıyorum. Ben onu eskiden, çok eskiden, 19-20 yaşlarındayken bir yalnız bir dönemim olduydu tıp fakültesinde. O zaman oturup içine dalıp Abdülbaki Görpınar'ın şerhinden uzun uzun çalışarak anlama gayret etmiştim. Şimdi geniş zamanım olacak. Mesnevi'nin
0: Ha,
1: ilk 4 cildini aldım. Kocaman kocaman onu çalışacağım.
0: sen kendini felsefeyle oyalamayı düşünüyorsun, öyle mi
1: İnşallah.
0: anlıyorum?
1: Bir de yazmak istiyorum. Bir sürü de defter alacağım. Bizim İstanbul'daki hayatımızı, sen de işte İstanbul hayatı yaşıyorsun.
0: Evet.
1: Biliyorsun, ömrümüz yollarda, izlerde, koşturmakla, bilmem neyle. Hele ki benim cerrah ve profesör olduğum, üniversite hocası, kürsü başkanı, başhekim olduğum yıllardaki o korkunç tempo, 3 evladı büyütmenin temposunda hiçbir rahat edememiştim. İşte dünya turunda da başka bir gündemimiz vardı. Şimdi bu sefer bir sürü de defter alacağım, 15-20 tane, yazmaya çalışacağım.
0: Yetmez 15-20 tane. O
1: Bana da öyle geliyor. 30 tane alayım, ne olacak? Tanesi 2 euro.
0: Şimdi gelelim biraz Arzu ve Nadire ile konuşmak isteyeceğim. Çünkü işte Van de Globe'dan ve benzer yarışlardan biliyoruz ki bu yarışların en zor kısmı starttan sonra değil. Starttan önce. Yani hazırlık dönemi dediğimiz dönem. İşte sponsor arayışları vesaire. Yani Van de Globe'da, bilmiyorum, ben Golden Globe'da ki yarışı yazan bir olmuştur mutlaka, de ben rastlamadım. Ama kitabın önemli bir bölümü hazırlıklarla, sponsor arayışlarıyla vesaire geçiyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam Ellen MacArthur, ünlü İngiliz denizci aktivist oldu sonra bir plastik kirliliğiyle ilgili. O mesela yarıştan önce 2000 tane mi 4000 tane mi mektup yazmış. Sponsorluk bulabilmek için. Ben şimdi daha deneyimli olduğu için Arzu'ya sormak istiyorum. Arzu, bu tür yarışlarda hazırlık nedir diye sorsam nasıl anlatırsın dinleyicilere?
2: Hazırlık aşamasında Golden Globe Race, Don McIntyre'ın bize vermiş olduğu yarış organizatörünün 4-5 sayfalık, bir daha doğrusu yaklaşık 30 sayfalık yarış kuralları diye bu kitapçık var. İlk önce oradan başlıyoruz. Botun içinde yapılması gereken teknik, olmaması gereken şeylerin çıkartılması, yapılması gereken şeylerin tekneye konulması, almamız gereken bir sürü elektronik malzemenin alınması, yemek hazırlıkları çok önemli. Çünkü en çok Ertan yemeğini sever ve 7 aylık, 8 aylık yemek ve içecek koymak durumunda kalıyoruz. Biz sponsor aramadığımız için öyle bir arayışa hiç girmedik. Fakat buradaki ve eski arkadaşlarımızın çok uğraştığını, hatta Geçen sefer katılan Simon Kerwin'in son 2 gün içinde bir sponsoru olduğunu,

0: Yarışa başlamadan evvel büyük bir sponsor bulduğunu hatırlıyorum. Çok uğraşıyorlar büyük sponsor bulmaya ama daha çok gençleri insanlar sponsor etmek istiyorlar zannedersem. Bir de tabii kafa olarak hazırlamaya çalışıyoruz kendimizi. Bence en önemlisi %100 arkasında olmak kaptanımızın. Onu mutlu etmek, teknesini güzel hazırlamak. Ve hem maddi hem manevi olarak da destek olmak en önemlisi o oluyor yarıştan evvel.
1: Peki Arzu, Nadire'ye sorayım. Nadire, Selim'in yerinde olmak ister miydin? Yani karada olmak mı zor, teknede olmak mı zor?
2: Bilmem yani ben hiçbir zaman hatta daha 2 gün önce Arzu'ya şaka yapıyordum. Onlar gidemezse biz gidelim veya işte Don McIntyre eğer çifte bir yarış yaparsa ikimiz katılalım falan diye konuşuyordu. Ama ben onlar gibi değilim. Ben hani denizi çok seviyorum ama hiçbir zaman tek başıma açılmayı düşünemem. Yani tek başıma olmayı sevmediğim için o sosyallikten, o muhabbetten kopmayı düşünmem. Bence denizde olmak zor. Çünkü yalnızlık zor.
1: Yani ben aslında şunu sormayı merak ediyordum. Yani sonuç olarak denizdeki kaptan işte koşulları biliyor, kendi önlemlerini alıyor, yola devam ediyor ve biraz daha rahat gibi geliyor. Ama karada endişe duyuyor olmak sanki bana daha zor geliyor. Yani bir fırtınanın ortasında olduğunu biliyorsun. İşte dalga yüksekliğinin anormal seviyelerde olduğunu biliyorsun. İşte o fırtınanın teknenin sınırlarını zorlayacağını biliyorsun. Karada bekliyor olmak, o fırtınayla mücadele etmekten sanki bana daha zor gibi geliyor. Bilmiyorum Ertan, ne dersin?
3: Benim de denizde bir derdim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ne bileyim ben yani hiçbir zaman onu bir problem olarak görmedim. Arada da havanın bozması tabii çok heyecanlı oluyor, güzel oluyor. Kuzey Atlantik'te falan teknem 4 defa devrildi. Arkadaki bütün dümen sistemimi kaybettim. Bunları hepsini ben harika bir macera olarak görüyorum. Zaten genelde gittiğim yönlerde hep o tür yönlere gittim. Heyecanlı yönlere. Yani hiçbir zaman Karayipler'e geçme benim için bir heyecanlı bir yön değildi hiçbir zaman. Onun için benim hoşuma gidiyor deniz olayı. Yani öyle bir denizle bir problemim yok. İşte
1: Yok,
3: tek
1: ben
3: problemim
1: kara
3: eşim
1: kısmını
3: ailemi
1: soruyordum.
3: özlemek.
1: Ben kara kısmını soruyordum. Peki Selim'e sorayım aynı soruyu. Selim, Nadire yola çıkıyor olsaydı, sen karada kalsaydın, hangisi daha zor?
4: Ay çok aklım kalırdı vallahi Nadire'de
1: Hayal
4: gitmeden.
2: Kayan
1: bir grip durumu var da.
2: Geçmiş
1: Peki
2: olsun.
1: gitme derdim demek, yani Nadire'yi çok sevdiğinden mi, yoksa kıskanacaksın, onun için ben kıskanırım şimdi seni, sen gitme mi demeye çalışıyorsun?
4: Efendim, hem çok sevdiğimden hem de o tek başına bazen denizde çok çaparız yapıyor. Heyecan yapıp yanlış karar veriyor. Genelde kahramanca mükemmel bir denizcilik mücadelesi var da sakatlık yapma riski var onun için istemezdim gitmesin.
2: Kesin bir sakatlık çıkarır diye düşündüm.
1: Ya burada
3: Valla
1: belki
3: bizde keşke Arzu'yu çok isterim gitmek istemesin. Çünkü Arzu çok daha fazla benden cesaretli.
1: öyle
3: Çok daha fazla cesaretli
0: mi?
3: benden.
0: Ben konuşmadan yapamam çocuklarımla, hani ailemle konuşmadan, onlardan haber almadan zorlanırım, çok zorlanırım diye düşünüyorum.
1: Peki burada sizlerle bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Kito Pavan vardır, Fransız denizci, skipper, kaptan, Van de Globe yarışçısı. O İstanbul'a gelmişti bir yarış vesilesiyle. Ali Can Turoğlu ile birlikte onunla bir radyo sohbeti yaptık, programı yaptık. Ona sormuştum kaç çocuğum var diye. 5 çocuğu varmış. Dedim herhangi bir tanesinin, dedim, Van de Globe'a katılmasını ister miydin diye sordum. Biraz durdu. Ya bir tanesi o salaklığı yapacak galiba dedi. Şimdi Ertan ve Selim, yakın çevrenizden ne tür tepkiler alıyorsunuz? Yani az buz değil, 7 ay civarında bir süre tek başına açık denizde yol alıyor olmak, yani geçeceğiniz sular da öyle lay lay lom sular değil. Ne tür tepkiler alıyorsunuz Selim?
4: Efendim, ilk önce tabii bizim kızlarımız ahım dediler. Ya baba nasıl yapacaksın, çok uzak kalacağız falan filan diye, ama onlar benim ama çocukluklarından beri, bebekliklerinden beri bizimle teknelerde büyümüş, çeşitli maceralar yaşamış oldukları için bunu da geniş bir macera olarak hızlıca kabul ettiler. Daha geniş çevremden, hekim arkadaşlardan, onlar da alışıklar benim böyle ilginç projelerime. Dev ameliyatlar yapardım. 17 saat süren ameliyatım olmuştu mesela bir sefer. Onlar da benimsediler. Bir tek kürekçi arkadaşlarına 75-79 senesinde İstinye'de deniz hayatına biraz yelkenciliğe de beraber başladığımız arkadaşlarımızdan bir tanesi, ya bu çok tehlikeli, çoluk çocuğu nasıl bırakacaksın o kadar uzun zaman, ya bir şey olursa tarzında teknenin hamlası biraz homurdanıyor hala.
1: Ertan?
3: Valla benim ailemde öyle bir problem. Tabii annem o kadar hoşuna gitmiyor. İki de ben böyle bu gibi şeyler yapıyorum, ama kendisi eminim içten hoşuna gidiyor, öyle düşünüyorum. Ama direkt olarak tabii, ay artık oturduğun yerde falan diyorlar, ama yani öyle bir şey yapmayacağımı da biliyorlar. Kız kardeşim de öyle, oturduğun yerde diyorlar, onu bunu yap diyorlar, ama kimse bir şey yapmıyor. Mesela o çocuk oğlumlarımdan biri birazcık benim için endişeleniyor, ama yani öyle bir hani negatif bir şey değil. Pozitif olarak söyleyeyim.
1: Peki bu arada böyle biz hani deniz filan konuşuyoruz. Asıl sohbetini yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de Golden Globe Race'in heyecanı. Geçen gün Nadire bayağı heyecanlı bir şekilde anlatıyordu. Ondan rica edeceğim. Nadire, Golden Globe Race'in bir köyü mü var? Çadırı mı var? Bir ortamı anlatsana. Kimler ilgi gösteriyor? Kaç tekne? Oradaki ortam nasıl? Akşamları eğleniyor musunuz? Yoksa yorgunluktan bitap yatıp uyuyor musunuz? Nedir
3: Yiyorlar.
1: psikoloji?
2: Valla ikisi de oluyor aslında. Ben ilk defa yaşıyorum böyle bir ortamı. O yüzden çok heyecanlanmıştım. Arzu biraz daha alışık ortama. Benim için bir rüya gibi bir şey yani. İşte burası okyanus yelkenciliğinin kabesi. Özellikle solo açık deniz yarışçılığının kabesi. İşte Vandy Globe'u yapmış insanların tekne bağladıkları yere bağladık. Vandy pontonundayız. Hayal gibi bir şey. Yani o insanlarla, mesela Jean-Luc Van Den Heyde 2018'de bu yarışı kazanmış olan yarışçı, yelkenci abimiz diyeyim. Yani geldi, konser verdi, el sıkıştı. İşte zaten Ertan'ın da şu andaki teknesinin eski sahibi. Yani bunlar bana hayal gibi geliyor. Ben çok heyecanlanıyorum. Çok neşeli bir ortam var. 15-16 tekneyiz. Birisi katılmayacak. Ama o da burada aramızda. Aile gibiyiz. Yani herkes birbirine bir şey veriyor. Sabah kruvasan getiriyor. Yok onu ister misin diyor. Böyle geniş bir aile gibi olduk.
1: Nadire, ne
2: Bu bizim
1: kadardır oradasınız? Ne kadar süredir
2: ne
1: oradasınız?
2: kadar, bir ay mı? Temmuz başından beri galiba. Temmuz başından beri buradayız. Demek ki 2 ay olmuş.
1: Peki Arzu'ya da sorayım aynı şeyi. Arzu, bu yarış öncesi sosyal ortam mı nasıl anlatırsın sen?
0: Aynı Nader'in dediği gibi aslında çok heyecanlı, çünkü bulunduğumuz bölge yelken yapanları ve ailelerini çok güzel şekilde karşılıyor. Bütün herkes, insanlar, çoluk çocuk hep beraber. Ben de pantonuna gelip bizleri görmek, Ertanlar ve işte Selim ve diğer kaptanlarla tanışıp bot hakkında bilgi almak istiyorlar. Hatta bugün bizim 2 ile 4 arası botumuzda gezi olacak. Nadir'in de dediği gibi bu teknenin eski ismi Matmut. John Luke bu tekneyle 2018 yılında birinci oldu. Onun için insanlar, özellikle buranın insanları, Fransızlar ve Les Abdolons'da yaşayanlar çok ilgi duyuyor. Çok hoşumuza gidiyor bu ilgi tabii. Son hafta biraz stres oluyor. Onu söylemek zorundayım. Çünkü son yarış hazırlıkları, taze yemekler, meyveler, Bir sürü alışverişimiz oluyor son anda bıraktığımız. Ve aslında geçen sene 2020 pardon 2022 senesindeki Golden Globe yarışının küçük bir köy kurdular buraya. O kadar kalabalıktı ki pantolonlarda yürüyemiyorduk. O kadar ilgi vardı ve şaşırmıştık biz bu kadar mı seviliyor yelken sporu bu ülkede diye. Gerçekten de öyle. Zaten bu Golden Globe yarışı aslında Van de Globe yarışının ilham kaynağı diyorlar.
1: Tabii
0: Van de
1: doğru.
0: Globe
1: Evet.
0: bu yani aslında Golden Globe yarışı birçok dünya dönme yarışının ilham kaynağı olarak bilindiği için çok mutluyum ben. Çok seviyorum burayı. Buradaki insanları Selim'le ve Nadir'le tanıştım. Diğer bu üçüncü Golden Globe'umuz bizim. Çok büyük bir tecrübe kazandık burada diyebilirim.
1: Peki o zaman hepinize sorayım. Medya ilişkisi nasıl ya? Medyanın ilgisi nasıl? Mesela Türkiye'den sizin 6 Eylül'de start alacağınızı kaç kişi biliyor?
0: Aslında biz elimizden geldiğince bir sürü yere haber verdik, değil mi Ertan?
3: Evet.
0: Hatta Fransız konsolosluğuna bile haber verdik diyebilirim. Onlardan da ilk e-maillerinde gelmek istediklerini söylemiştiler Fransız konsolosumuzun.
1: Starta mı?
0: Fakat bilmiyorum ne oldu. Ama Türkiye'den çok büyük bir medya isteği olmadı doğrusunu söylemek gerekirse. BBC Turkish var Londra kaynaklı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Oradan Aylin diye bir arkadaşımız geldi dün. İşte hem Selim'le hem Ertan'la bir küçük söyleşi yapacak. Onun dışında pek yok diyebilirim.
1: Peki hazır konu buraya gelmişken ben Selim Yalçın'a sorayım. Sevgili doktorumuza senin bir de sosyal anlamı bir anlam yüklediğin bir şey var. Sadece yarışmayacaksın. Bir de engelli çocuklarla ilgili bir programım var galiba, değil mi Selim?
4: Ya şimdi şöyle biz
1: Onu
4: hekimlik
1: anlat. Hiç
4: yıllarımızda
1: hiç olmazsa bir medya mensubu olarak senin o kampanyanı anlatmana fırsat yaratayım.
0: Evet.
4: Çok teşekkür ediyorum Beysun Bey. Şey bizim hekimlik yıllarımızda tıp camiasında çok önemli bir eksik gördük. Türk milleti eskiden çocuk felci çağında 1950'lerde 60'larda çocuk felci
1: Evet.
4: çağında o yıllarda her ne kadar şimdiki gibi güzel yürüme cihazları, tedavi, fizik tedavi, ameliyat imkanları olmasa bile başarılı iş çıkartmıştı ve çocuk felci hastaları topluma katılmış ve küçük işler yapan, aileleriyle mutlu olan, evlenen, barklanan insanlardı. Ama daha sonra 1990'larda özellikle biraz Çernobil'in de belki etkisiyle yeni bir dalga çıktığı zaman spinafide dediğimiz belden aşağı felçli olarak doğan çocuklar, belden bazen göğüsten aşağı, bir de serebral palsi dediğimiz halkın spastik dediği çocuklar, bir de çeşit çeşit nörolojik veya doğumsal anomalilerle doğan çocuklar eskiden yaşamıyorlardı. Tıp ilerledikçe bunlar yaşamaya başladılar. Çeşitli nedenlerden özellikle bu in vitro fertilizasyon, halk arasında tüp bebek denilen daha geniş bir yöntemle ileri yaşlarda çocuk sahibi olunması, insanların meslek baskısı içinde 30-35-40 yaşlarından sonra çocuk sahibi olmasından dolayı sakat çocuk sayımız inanılmaz bir hızla arttı. Ve Türkiye'de bu konuda bilgi birikimi, kitap vesaire bir şey yoktu. Biz bu konudaki açığı kendi üstlendik, kendimiz kitaplar yazdık, filmler, küçük filmler yaptık. Konferanslar düzenledik, Anadolu'yu gezip küçük üniversitelerde de yeni üniversitelerde de konuştuk ve ardından bir de yabancı hocaları ikna ettik. Dünyanın bu konudaki piri olan AACPDM diye bir Amerikan merkezli uluslararası derneğin her sene 68-69 sene oldu galiba. Her sene kongre yapan bir derneğin Türkiye şubesi gibi bir şey oluşturduk. Bu Türkiye şubesi daha genişledi. Yunanistan bizden sonra 2002'de ilk biz kongremizi yaptık. Çok geniş katılımla, çok herkes biz de şaşırdık nasıl bir ilgi olduğuna. 2002'den sonra önce Yunanistan, sonra İsrail, sonra Lübnan, sonra efendim Polonya vesaire, Estonya, Ermenistan. Covid senesi dışında her sene kongre yapıldı. Şimdi tekrar İstanbul yapsın dendi. 2026'da yapmak için harekete geçtik. Ancak bu Gazze felaketinden dolayı çekindik. Orta Doğu'dan, Amerika'dan kimse kolay kolay gelmez gelemez diye. 2027'ye yapmayı umut ediyoruz. Barış gelirse ülkemize.
1: Peki Selim, sonuç olarak ne amaçlıyorsun? Yani bir problemin altını çizmek mi, yoksa buradan bir vakfa bir gelir mi sağlamayı umuyoruz, yoksa bir farkındalık mı yaratacağız? Yani kampanyanın asıl iletişim anlamındaki amacı nedir?
4: Çok teşekkür. Çok doğru soru. İletişim anlamındaki amacı birincisi biz üniversite camiasından çıktığımız için epey önceden beri bağlantılarımız zayıf. Ama kendi yetiştirdiğimiz şimdi doçent ve profesör olan birçok genç öğretim üyesi var. Gerek bizim asistanlarımızdan yetişen gerekse Türkiye'nin başka fakültelerinde onlar katkıda uğraşıyorlar. Ama biz genelde bunu Türk toplumu da doyurup duyurup az da olsa mali maddi katkı sağlamak ama istiyoruz.
1: Peki var mı bir web sitesi, bir şey, yani meraklı olan dinleyicimiz ya da benzer problemleri yaşamış ya da yakınlarının yaşayamakta olan dinleyicilerimizin?
4: Maalesef yapmaya başlamıştık. Gazze felaketi olunca durduk. Şimdi bir daha ben ayrı denize çıkınca nadire tekrar o başladığımız web sitesi isimleri alınmış taslağı olan bir sitemiz var. EMCPDM 2026'ydı eski ismi. Yeni isim alacağız. EMCPDM 2027 yapacağız.
2: Aslında Selim yola çıktıktan sonra ben İstanbul'da bu işi yapmaya hazır olan fizik tedavi profesörü ve ortopedi profesörü iki meslektaşımız eski asistanımızla buluşup kongre hazırlıklarını yola koyacağım. Bir şekilde yaparız diye düşünüyorum.
1: Peki, yani şu anda dinleyicilerimizin ulaşacağı bir web sitesi hazır değil anladığım
2: Şu
1: kadarıyla.
2: an yok, şu an
1: Ama
2: yok.
1: olacak. Peki, gelelim yarışa tekrardan. Selim, Ertan, biz sizi nasıl takip edeceğiz?
3: Golden Globe
1: Golden Globe Race. Peki, Van de Globe'da bir tekne alıp aynı rotayı yapmak mümkün. Golden Globe Race'de böyle bir şey var mı? Virtual Regatta'da.
3: Yani siz bizi track edebileceksiniz. Her gittiğimiz her
1: Yok.
3: yeri görebileceksiniz. İnşallah bu şey de çalışır, live de çalışır. Her gün 2-3, işte bütün gün izleyebileceksiniz yarışta ne olduğunu denizde. Çünkü 7 tane teknede kamera olacak canlı. YouTube kanalından.
1: Anladım, anladım. Hayır, bir de Van de Globe'da öyle bir eğlence vardı. Bilmem biliyor musun? Virtual Regatta var.
4: Bunda da var.
1: Ha,
4: Beyson'da da var.
1: onu soruyordum.
2: Ha, evet.
1: Gerçi tabii, yani ben mesela Golden Globe Race'in virtual'una katılır mıyım pek bilemiyorum. Yani 6 ortalama hızla ne tür bir sanal heyecan ortaya çıkabilir bilmiyorum. Çünkü Van de Globe hızlı tekneler olduğu için orada strateji kurduğun zaman bir eğlence ortaya çıkabiliyor. Ama sizinki bayağı hızdan çok sabır ve dayanmaya, dirayete dayalı bir yarış olduğu için bakalım diye. Ama en azından şeyde, Golden Globe Race'in sitesinde tekneleri, hangi teknenin nerede olduğunu, nasıl bir strateji izlediğini görebileceğiz, değil mi?
3: Evet.
2: Evet. Bu Virtual Regatta'da Fair Winds diye bir firma tarafından yapılıyor. Ayrıyeten YB Tracker diye yani YB Tracker diye bir uygulama var. O uygulamayı indirdiğiniz takdirde yarışı follow ederek bütün yarışçıların 4 saatte bir nerede olduklarını update ol halinde görebiliyorsunuz.
1: Bu arada sormayı unuttum ya da siz söylediniz, ben mi es geçtim? Toplam kaç tekne start alacak?
3: 16.
1: 16.
3: Şu
1: Kaç?
3: anda 16 diye gözüküyor. Tabii ne kadar, kaç kişi başlarız bilmiyorum.
1: Ertan bir önceki yarışta kaç tekne start aldı?
3: Genelde hep 15, 16, 17 odur yani buranın şeyi. Çünkü bu yarışa genelde 50 kişi falan başvuruyor. Bir ay evvel 26 kişi vardı teknesi hazır başlayacak. Şimdi düştük 16'ya. Normal yani, normal bir sayı bu.
1: Peki kabul sınırı var mı?
3: Yok, yani kabul sınırı vardı 30 ama hiçbir zaman böyle bir şey olması imkansız. Çünkü bu yarışta 4000 mili yapan ya da buraya gelmeye çalışan insanlar çoğu zaman öyle veya böyle vazgeçiyorlar.
1: Peki ben Ertan'a sormak istiyorum. Wine the Globe düşünüyor musun Ertan?
3: Yok, o bir kere Van de Globe yapmak için minimum 3 sene, her sene başı 4 milyon euro lazım. Minimum 12 milyon euro lazım Van de Globe yapmak için. Yani eğer kompetitif olmak istiyorsanız. Bir de bu benim yaşıma gelen bir şey değil. Ben tabii yapmak isterim, eğer böyle bir param olsa zevk için yaparım, ama kompetitif olmak için biraz atlet olmak lazım. Bizim yaşımız geçmiş onu yapmak için. O genç insanlar için biraz o yarış. Mesela ben geçen sene mini globe race yaptım 5,8 metre tekneyle. Yani o yarışı 15 yaşında çocuk da yapar, 95 yaşında adam da yapar. Yani fiziksel bir fazla istenim yok.
1: Peki hazır Van de Globe'un lafı geçti. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Van de Globe'da gemi mühendisi ya da tekne yapım teknolojileri çok önemli. Çünkü farklı performansta işte endazeler ve simfoiller çıktı biliyorsunuz. Kar tekneler artık kızakların üzerinde uçarak filan gidiyorlar. Dolayısıyla orada bir teknoloji yarışı var. Golden Globe Race klasik işte 60'ların 70'lerin tekneleriyle sınırladığı için şeyi filonun tanımını. Bu yarışta teknoloji öne çıktığı oluyor mu yoksa?
3: Hayır, bu yarışta ihtiyacınız olan su almayan bir tekneniz olması lazım. Yelken ve su dümeni.
1: Tanımını. Bu yarışta teknoloji öne çıktığı oluyor mu yoksa?
3: Hayır, bu yani bu tekne bu yarışta ihtiyacınız olan su almayan bir tekneniz olması lazım. Yelken ve su dümeni yetiyor. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Çünkü
1: Fıçı da olur mu?
3: hiçbir elektriğe ihtiyacınız yok. İçine koyacağınız suyunuzu ve yemeğiniz, bu yarışa başlayabiliyorsunuz. Evet, bir sürü safety ile ilgili mallar yanınıza alıyorsunuz, ama bunları kullanmak için değil. Hani başınıza bir şey geliyor.
1: Gelirse.
3: Yani burada tabii mesela benim bütçem bu yarış için 100 bin euro mesela. Burada tabii 500 bin euro harcayan insan da var, ama bu demek değildir ki bunlar başarılı olacaklar.
1: Peki mesela su yapıcı var mı teknede?
3: İhtiyaç yok, çünkü ben yarım ton su alacağım yine yanıma. O bana fazlasıyla yetecek 250 gün.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Peki su arıtma sistemi var herhalde değil mi? Depodan direkt.
3: Yani esasında vardı o bizim yanımıza aldığımız su arıtma sistemi, life raft için ancak, yani çok çalışmanız, ya 60-70 defa basıyorsunuz, 1 saat 1 litre zor geliyor ondan. Yani onu practical bir çözüm değil bu su için. Yani siz onunla bir şey yapamazsınız gerçek hayatta. O anca sizi acilden size kurtarır, işte bir gün 2 gün size idare edebilir. Zor o aletleri kullanmak.
1: Peki şunu merak ediyorum. Golden Globe Race'in komitesi kaptanları belli bir eğitime tabi tutuyor mu? Yani hayatta kalma eğitimi vesaire ya da bunlar bir sertifika olarak şart mı koşuluyor?
3: Şimdi 2 hafta ben ilk yardım kursuna gittim. Bayağı comprehensive bir kurs. İşte bu yat kaptanlarının, gemi kaptanlarının aldığı bir kurs. Ben buna her 5 senede bir yeniliyorum. Onun harici işte başka kurslar da var, yapmamız gerekiyor. Efendim, radyo için başka bir kurs yapmamız gerekiyor. Yani bayağı standartları yüksek bu konuda, bu Golden Globe Race'in. Yani hepimiz bayağı, bir de ayrıca tabii insanların bu 4000 millik bir zorunluluğu var yapması için. Bu da tabii bu da bazı insanların vazgeçtiriyor. Çok önemli bunlar hep.
1: Peki bir şey daha sormak istiyorum. Van de Globe'da bir yarış şeyi hakim. Yani orada işte görüyoruz Alex Thompson gibi işte diğer yarışçılar gibi müthiş bayağı bir Formula 1 yarışçısı gibi hırslı, heyecanlı hatta gözleri kara neredeyse işte tekneyi riske atacak kadar da şey gözü kara olabiliyorlar. Hatta bir versiyonunda Carnegie gelmişti programa da Alex Thompson da orada yarışıyordu. çok risk alarak yarışıyordu. Ne olacak Alex Thompson, ne yapar dedim. Tekneyi kıracak dedi. Şimdi şeyde Golden Globe Race'te yarışçılık önde değil herhalde, değil mi? Yani mesela gene bu profesyonel yarışlarda yok diş fırçasının sapını kırarsın, okuduğun kitabın sayfasını denize atarsın gibi efsaneler vardır.

0: Sizde
1: Yani
0: öyle bir şey
1: burada da mesela profesyonel bir yarışçımız var, Damien, Fransız. Kendisi profesyonel yarışçı, sponsor olmuş. Her türlü şekilde her türlü yardımı alıyor teknik olarak. Benim bütçemin 5 misli büyüklüğünde bütçesi var bu çocuğun. Ve bu çocuk mesela en son ben Güney Atlantik Okyanusu'nda 7 notla giderken bu adam yanından 8-9 notla geçiyor. Yani tabii burada bir standart farkı var. Bunlar sporcu, yani bambaşka bir levelde olan sporcu.
0: yarışı,
1: Burada genç
0: iddia.
1: insanlar var, birkaç kişi daha var. Henry var mesela. O da bambaşka bir standart ve disiplinle yarışacak. Bir de bizim gibi insanlar var. Biz de bambaşka bir kendi standardımıza göre yarışacağız. Onun için burada 2-3 level var bu yarışı yapan insanlara. Yarışacak olan da var, cruising yapacak olan da var. Yani değişik bir yarış bu. Burada süratli olmak demek yarışı bitireceğim demek değildir.
0: Yaş ortalaması kaç? Bir de
1: Vallahi
0: kaç
1: genelde yani
0: ülkeden
1: şimdi bu
0: sporcu
1: yarışta
0: var?
1: bir tane 21 yaşında var. Yaş ortalaması bilemeyeceğim. Selim, sen biliyor musun yaş ortalamasını?
2: Yaş ortalaması hesaplamak şöyle zor. Birçok gençler var. 21 yaşında bir Fransız genç var. Efendim sonra 35 ve 38 yaşında İsrailli ve İsviçreli var. Onlar yaş ortalamasını çok aşağı çekiyor. Damien de genç, 42 yaşında galiba. Ama ondan sonrakiler bu yaş ortalaması aşağı çeken 4 kişiyi çıkartınca geri kalanı genelde 60 yaşlarında, 60-70 yaşında bile var yarışçı.
0: Selim, o 20 yaşlardakiler gelip sizle dalga geçmiyorlar mı? Amca ya sen otursana el kahvede, ne
2: Ya
0: geliyorsun buna?
2: neredeyse bizim torunumuz yaşındalar.
0: Dalga
1: Burada
0: geç.
1: öyle bir ayrılım yok. Yaş ve seksle ilgili bir ayrılım yok. Herkes burada aynı şekilde çalışıyor. Yani öyle bir zaten ayrılım olamaz ve hiçbir zaman kimse de öyle bir şey demez yani. Öyle bir şey yok çünkü.
0: Peki kadın yarışçı var mı?
1: Evet, Mara var. O da genç birisi. Çok
0: Nereli?
1: mutluyuz tabii onun olmasından. Keşke daha fazla olsaydı diye düşünüyorum. Kendisi çok çalışkan, çok tatlı bir insan. Geçen sefer de öyle bir bayan başladı ve bir bayan kazandı yarışı.
0: Öyle mi? Peki bunu Nadire ve Arzu'ya soralım. Var mı niyet kızlar?
1: Arzu niyetim var.
3: Yok, bende yok. Biz Ertan'la başka bir şey yapacağız.
1: 2028'de Atlantik'i geçeceğiz böyle basit bir tek kayıkla
3: Kayık,
1: ikimiz.
3: kürek çekerek.
1: Hiçbir teknoloji
0: Ha.
1: kullanmadan 2028'de programımız o. Sonra 2030 var artık. Onun için de başka bir
3: Onun da
1: program.
3: bakacağız
1: Ona
3: artık.
1: bakacağız.
0: Erdem Eruç mu soktu bu fikri
3: Evet.
0: aklınıza?
1: Yok yok. Don
3: Yok.
1: başlattı bu fikri geçen sene. Kendim yapacağım dedi. Biz de hemen ismimizi koyuverdik üstüne.
0: Yani doğru anlıyorum değil mi? İki kişi kürekle o açık deniz kayıkları diyelim ona. Onlar çünkü normal sandal değil.
3: Evet.
0: Ama yani zor ve hatta kürek çekmekten çok benim bildiğim kadarıyla akıntı ve rüzgarların hesaplanarak bir tür mühendislik sonucu etkileyen bir konsept o. Yani boğazda
3: Anladım.
0: kürek çekmek gibi değil. Dolayısıyla peki Nadire'nin de niyeti yoktur herhalde.
3: Valla ben bundan sonraki denizcilik hayatımı Ege'de sürdürmeyi düşünüyorum. Allah izin.
0: Tonoz denizcisi mi olacaksın?
3: Efendim?
0: Tonoz denizcisi mi olacaksın?
3: Yok, tonoz denizcisi olmam ama uzak okyanuslar şu anda cezbetmiyor diyeyim.
0: Anladım. Peki ya zamanımız kaç dakika, 10 dakikamız falan var. Sizlerin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı orayla ilgili anlatmak ya da benim sormayı unuttuğum şeyler? Selim, Nadire, Ertan, Arzu. Var mı eklediğiniz bir şeyler?
2: Benim diyeceğim küçük bir şey var. Bu deniz aşkının nelere kadir olduğunu gösteren çok hoş bir rastlantı oldu. Efendim ben hep isteye ederim o yıllarda o tersane insanları, o tekne marangozları, kotra marangozların yanında büyüdüm de el aldım derdim ya. Ha bu arada 96 yaştaki reisimiz de vefat etti. Bir tek 99 yaşında bir Mehmet amcam kaldı. Bütün eski üstatlarım, pirlerim göçüp gittiler. Allah rahmet eylesin. Oradan ama İstinye'den çok ilginç bir sürpriz oldu. 77-78 gibi bizim epey genç olduğumuz yıllarda yazları gelen ve inanılmaz deniz aşığı olan kumral böyle biraz cılız bir arkadaşım vardı. Küçük fiberglass teknesiyle motorsuz deliler gibi boğazın akıntısına çıkar, her yere gider gelir, gece bile karanlıkta gezer, küçük yelken takma ya açma çalışmaları yapardı. O ardından bir sene gelmedi. İşte o gelmeyen arkadaşımı 47 sene sonra buldum. Bu adam Ertan.
0: Öyle mi? Ama bak, bu enteresan bir hikaye.
3: Yazık ki o da
0: Ertan da mı Boğaz çocuğu?
1: Evet, biz İstinye'de oturuyorduk.
0: Ha? Yazları.
1: Evimiz de oradaydı. Babamın müteahhiti babam. Onun ofisi de oradaydı. Orada bir petrol istasyonu üzerinde ofisimiz vardı. Benim kayımda da ofisin önündeydi. Yani oralarda büyüdüm ben.
0: Ha. Ya benim de ben de bebekliğim, dolayısıyla Boğaz çocuğu sayılırız. Benim de Ayvansaray yapımı Pamuk Usta'ydı galiba. Şimdi tam net hatırlamıyorum. 4 metre civarında aynak içi bir botum vardı. Hatta o bot benim sonradan, yıllar sonra tasarlayıp yaptığım Bebek 750'nin endazesinin şeyidir. Yola çıktığı noktadır. Orada ben de o bota işte bir tane süpürge sapının ikisini birbirine bağlayıp yelken melken yapıp iki arkadaş Bebek'ten İstinye'ye kadar gitmiştik. Sonra orada hepimiz cebimizdeki paraları topladık. Ben gittim sahilden, bakkaldan taze ekmek ve zeytin aldım. Ya hala o zeytinlerin adam başı 11 tane zeytin düşmüştü. O çekirdeklerini eme eme o taze ekmekle hala tadı damağımda desem yalan olmaz. Tabii bu arada madem Boğaz'a geldik, madem açık deniz yarışı, balık takımlarınızı sayın bakalım. Ertan, sende ne bu takımlar var?
1: Valla genelde ben balık tutmam yelken yaparken. Geçen sene bir tane balık tuttum galiba, çok istemiştim Hindistan Okyanusu'nda. Genelde pek taraftar değilim balık tutmaya. Ben onları yemeyeyim, onlar da beni yemesin diye düşünüyorum hep.
0: Ha, yani bir vejetaryen durumları mı var yoksa?
1: Yok, yok, alakası bile yok. Yani teknemde yeteri kadar gıdam var. Onun için hani ihtiyacım olursa diye balık tutarım, öyle düşünüyorum. Bir de zaten gittiğimiz yolların çoğunda balık mevcut olmayacak. Bir tek sıcak sularda ya da dünyanın belli yerlerinde balık çıkıyor çıkınca. Yani Güney Okyanusu'da öyle bir şey yok zaten.
0: Bir de yani balık çıkarsa, çıkan balık çok büyük olunca o da başa dert herhalde. Peki
1: Tabii genelde tuttuğunuz balığı yiyemiyorsunuz. Yani
0: evet.
1: 6 kilo, 5 kilo, 7 kilo balık çekiyorsunuz.
0: Evet.
1: Onun ancak bir kilosunu
0: Evet.
1: yiyebiliyorsunuz. Bizim
0: Gerisi
1: zaten
0: çok.
1: benim buzdolabım falan yok. Geri kalan maalesef tekrar denize gidiyor.
0: Peki Selim'e soralım. Senin balık takımların var mı?
2: Var tabii, benim balıkçı ruhum kabardı.
0: Ha.
2: Ben Boğaz çocukluğundan başlayan, sonra da 7 senede olta balık tutup satarak, tıp fakültesinde balık parasıyla okuyaraktan bir balıkçı geçmişim var. Peşinden de bu dünya seyahati sırasında Nadire ile biz bayağı güzel balıklar tuttuk. 20-25 kilolara kadar çıkan lambukalarımız, tonlarımız, barakudalarımız
0: Şimdi
2: vesaire güzel balıklarımız oldu. Vahularımız,
0: benim de
2: Spanish mackerel diye bir şey.
0: favorim Lambuka.
2: Lambuka'nın bu büyüğü, okyanustaki büyük lambukalar, 10-15 lambukaların kalkan kadar güzel eti var.
0: Evet.
2: Her neyse, benim balık takımım, şimdi keyiften aldığımız balık takımı karşımda. Kakıcım da var. Keyifte tabii şey kolaydı. Teknenin kıçında bir platform vardı, botada kolay bindiğimiz.
0: Balık
2: Bunda
0: ayıklamak için.
2: platform ve kıç biraz yüksek. Hani kakıcı vurup büyük balık gelirse kakıcı vurup almak ne olacak, o konuda bir fikrim yok, ama arada hem özellikle gıda için, yoksa zevk için değil, gıda için balık tutmayı istiyorum. Balık, dediği gibi Ertan'ın, balık özellikle tek kişiyken bitmeyecek, ama onun da çaresi var. Biz zamanında
0: Dakika.
2: çaçadan şeye kadar, Torino'ya kadar her şeyi tuzlardık o deniz kenarı çocukları olarak. O kültürün içinde yetiştik. Yanımda kaya tuzu var. Nadire ile de hep tuzladık. Balığın bazı parçalarında güneşli ülkelerdeyken 3-4 bir haftada falan tuzlayıp zeytinyağına yatırıyorum. Çok güzel yeniyor sonra.
0: Peki bu o zaman balığı boş verelim, hazır gıdalardan bahsedelim. Ne tür gıdalar taşıyorsunuz yanınızda? Yani bu hani vakumlanmış atıyorsun sıcak suya çorban oluyor filan gibi yiyecekler mi? Selim bir anlatsana
2: Ha,
0: neler?
2: tabii. Şimdi efendim biz daha çok normal fasulyemizi, nohutumuzu, pirincimizi, unumuzu aldık. Ben ekmek yapacağım. Önceden fırında yapardık şeyde, keyifte. Şimdi tencerede ekmek
0: Kül.
2: yapma çalışması gayet başarılı gitti. Ekmeğimi yapacağım, pilavımı, makarnamı, kuru fasulyemi, barbunya fasulyemi yapacağım iyi havalarda. Tembellik olduğu zaman veya kötü hava olduğu zaman iki seçeneğim var. Ya rahmetli Sadun abimizin bu yayınlanmasını, Türkiye'ye duyurulmasını sağlayan Necati Zincirkıran abimizin oğlu Sedat abi bana kendi yaptığı, cihazıyla yaptığı 100 küsur konserve verdi güzel Türk yemekleri. Bir de şeyi ayarladı. Türkiye'de liyofilize gıda yapan bir firma var. O firmadan da bayağı bir 200 tane falan yapma etme Sedat abi dedim ama 200 tane bir çuval liyofilize gıdam var. Ayrıca tabii hazır çorbamız da var. Tuz salebimiz var, kakaomuz var, çok çayım var. Ben çaycıyımdır. Gıda konusunda altta kalmayacağımı düşünüyorum.
0: Ertan sende durum ne?
1: Valla ben bu maceralar ben 12 senedir yapıyorum. Her seferinde zevkim değişiyor. En son freeze dry yedim çok mecburen çünkü minnacık bir tekneydi. Ondan evvelkilerinde hazır yemekler götürmüştüm. Sulu yemekler. Bir tık ısıtıyordum. Bu sefer de konserveye çok kaydım. Bir sürü konservem var. Bir de tabii ayrıca bir sürü yanıma makarna aldım. İşte hani güzel havalarda onları pişiririm diye. Bir de bir sürü hazır yemek var. Fransa'da aldım koydum. Problem olacağını zannetmiyorum. Yani genelde denizde bu karada kadar zaten yemek yenmiyor. Özellikle hava kötü olunca. Konservelerle idare etmeyi düşünüyorum.
0: Anladım. Peki o zaman bir dakika, siz şimdi Eylül'de start oluyorsunuz. Ekim, Kasım, Aralık başı falan gibi mi finish düşünüyorsunuz?
1: Yok,
2: Yok.
1: şey
0: Niye?
1: şeyde biz
0: Ya pardon ya, ben yanlış hesap yaptım.
1: şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim aşağı inmemiz 2 ay sürecek minimum. Güney Afrika paralel 2 ay sürecek. Ondan sonra bizim şeye
0: Fransa'ya.
1: varmamız Fransa'yı değil, bizim geri dönmemiz Nisan'ı bulacak önümüzdeki senenin.
0: O zaman yılbaşı hazırlıklarınız var mı teknede?
1: Evet, Arzu hediye koymuş yılbaşı için.
0: Ha.
1: İçinde ne var bilmiyorum. Ona nasıl dayanacağım? Onu açarım herhalde. Çok kısa bir süre sonra diye
0: Nadire
1: düşünüyorum.
0: sen koydun mu?
3: Henüz değil. Ama planlar var.
0: Ama bir hafta mı var filan? Benden de bir şey koy Nadire içine.
3: Kesin.
0: Peki arkadaşlar, sanıyorum program zamanımız bitti. Bu hafta Açık Deniz'de önemli bir sohbeti yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü Golden Globe Race gibi dünyanın en zor yarışlarından, yarış konseptlerinden birine İki dostumuz katılıyor. Doktor Selim Yalçın ve Ertan Beş kardeş. Bu arada Ertan'a bir özür borcum var. Program duyurusunda nereden o bilmiyorum, Beş kardeşler diye yazılmış.
3: Ha,
0: Onu da
3: normal o.
0: Beş kardeş
1: Hiç önemli değil.
3: Hiç önemli
0: ben
3: değil.
0: gene özür dileyeyim de.
3: Estağfurullah.
0: Peki. Selim'ciğim çok teşekkür.
2: Biz teşekkür ediyoruz Beysun.
0: Nadireciğim çok teşekkür. Hala çok işiniz var. Kolay gelsin. Sana da kolay
2: Çok
0: gelsin
2: çok işimiz var.
0: Arzu.
2: Sorma.
0: Ertancığım iyi seyirler.
1: Teşekkürler.
0: Haftaya sadece size startınızı izliyor olacağız. Bu arada bir Fransız kanalı falan var mı sizin startı verecek?
1: Var galiba olacak. Ama siz şeyden seyredebilirsiniz Golden Globe Race'ten.
3: YouTube.
0: YouTube.
1: YouTube.
0: Tamam. Peki. Ben hepinize çok teşekkür ettim. Açık
3: Biz
0: Deniz
3: teşekkür ederiz.
0: Bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
10: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
11: Apaçık Radyo.
12: Charles Bukowski.
13: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Maggie ve Haldun Dostoğlu'na teşekkür ederiz.
14: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam Berdustane Gerami. Ezzap Açık Radyo, Bername Fizan Ekspresi ile Mişnevit. Milat Bülent Kılıç Estem. Çok sevdiğim bir parça var. Adı Bahare Kemengiz. Ben yıllardır en çok bestesi Ebu Said Merzeyi'ye ait olan ve Bamdat Felahati'nin seslendirdiği yorumunu beğenirim ve size de birçok kez çalmışımdır. Fakat son yıllarda Amerika'da ikamet eden genç müzisyen Nima Nuri'nin bir yorumu var. Onu da çok beğenmeye başladım. Şiir aynı ama parçalar kesinlikle birbirinden çok farklı. Bu nedenle bugün bir grup Bahare Kemengiz, yani Hüzün Veren Bahar adlı şarkı dinleyelim diyorum. Yine de ilk dinleyeceğimiz Bamdat Felahati'nin yorumu olsun. Bahar geldi, güller, nesrinler getirmedi. Ferverdin ayının melteminin kokusunu getirmedi. Ne oldu bu gülistana, ne oldu ki uçup gitti töresi baharların anılardan? Ne kaldı elde, ne kaldı elde, ne kaldı da düştü bahçemize bu fitne? Bak şu kederli ovaya bahar, her yanda toprağa düşmüş bir ölü var. Bahare Kemengiz, şiiri İranlı şair Huşeng Ebtehac'a, bestesi Ebu Said Merzai'ye ait olan Hüzün Veren Bahar adlı parçayı Bamdat Felahati'nin sesinden dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Bamdat Felahati'nin sesinden dinlediğimiz parçanın adı Bahare Kemengiz, yani hüzün veren bahardı. Dediğim gibi aynı şiirden bestelenmiş birçok parça var. Bunlardan biri de Bijen Kamkar'a ait. Şimdi de o parçayı dinleyeceğiz. Parçayı Bijen Kamkar, İranlı kemançe sanatçısı ve besteci Ehsan Zebihifer ve onun grubu olan Mehtap'la icra ediyor. Ben parçanın sonundaki o ikinci bölümü ilginç buluyorum.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Şiiri İranlı şair Hoşenk Ebtehaç'a, bestesi Bijen Kamkar'a ait olan Hüzün Veren Bahar adlı parçayı dinledik. Şimdi de aynı şiirden bestelenmiş ve benim çok beğendiğim bir Nima Nuri yorumunu dinleyeceğiz. Vokalde Nesim Remezani var. Şiirin tamamını çevirmedim ama acı ve kamçı gibi sözleri olan bir şiir.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Bugün size Huşeng Eptaç'a ait olan Bahare Kemengiz adlı şiirden bestelenmiş parçalar çalıyorum. Şu dakikaya kadar 3 parça dinledik. Aynı şiirden bestelenmiş son bir parça dinleyeceğiz ve programın ilk bölümünü geride bırakacağız. Dinleyeceğimiz parça Amerika'da ikamet eden Ayda Şah Kasemi'nin bestesi ve yine Şah Kasemi seslendiriyor. Piyanoda ise Brian Nichols var. Parçanın adı ise Ode to a Sorrowful Spring diye geçiyor. Dinliyoruz.

İran'la ilgili benden bir şeyler duymak isteyebilecek dostlarımızın olduğunun farkındayım. Ama bu enformasyon sağanağı altında size bir hafta gecikmiş olarak bir takım şeyleri haber diye vermek istemiyorum çünkü bayatlamış oluyorlar. 20 Ağustos'ta Afganistan'da önemli bir olay oldu. Afganistan Ulusal Direniş Cephesi'nin sahadaki önemli komutanlarından biri Taliban güçleri tarafından pusuya düşürüldü ve arkadaşlarıyla birlikte öldürüldü. Bu komutanın adı Hasbi Panjshiri'ydi. Panjshiri, Taliban öncesi Kukla Afgan yönetimi döneminde ulusal güvenlik bölümünde çalışan ve hakkında yığınla şaibe bulunan biriydi. Ama işte bölük pörçük ve güçsüz Afgan direnişi yine de böyle kişiler üzerinden yürüyor. Panjshiri'nin özelliği ise ülke dışından değil, ülke içinden, Hindikuş dağlarından bir silahlı mücadele yürütmesiydi. Müziğe dönelim. Size kısa bir süre önce Otak Müzik grubunun bir şarkısını dinletmiştim. Onu bir kez daha çalmak istiyorum bugün. Bu bir halk efsanesinden esinlenerek yapılmış bir şarkı. Şarkının adı da Musa Ku Taki. Yani Musa nerede Taki? Bu hem efsanenin hem de bu kuşun yani kumrunun İran Horasan'ındaki adlarından biri. Efsaneye göre Musa, Taki ve Kerim adlı üç kardeş varmış. Bir gün bu kardeşler anne babalarından izin almadan evlerinden uzaklaşmışlar ve bu arada Taki kaybolmuş. Musa ile Kerim kardeşleri Taki'yi bulabilmek için Tanrı'ya yakarmışlar ve ikisinden birini kuşa döndürmesini istemişler. Böylece biri havada dolaşıp Taki'yi arayacak, öteki de eve dönüp anne babaya haber verecek. Tanrı Kerim'i kuşa döndürüyor ve Kerim uçarak Taki'yi aramaya başlıyor ama bulamıyor. Sonunda da Musa Taki nerede diye öten bir kuş haline geliyor. Tunceli halk kültüründe de bir yanıyla benzer bir efsane vardır Zazaca olarak. Onda da aynı kuş Pepuk kuşu olarak geçer ve Metin ile Kemal Kahraman kardeşler de uzun zaman önce bu efsaneden yararlanarak bir şarkı yapmışlardı. Onu da dinlemenizi öneririm. Musa Ku Taki, yani Musa Taki nerede? Otak Müzik Grubu'ndan dinleyin.

İlginç bir parçayla devam edeceğiz. Şarkıyı 1970'lerin İran pop müziğinin önemli sanatçılarından olan Feridun Foroughi seslendiriyor. Parçanın orijinali yönetmen Nicholas Ray'in 1954 yılında çektiği Johnny Guitar filmi için yapılmış ve o filmde Peggy Lee tarafından seslendirilmiş. Bestecisi ise Victor Young. Ferhenk Kasimi ise parçanın Farsça sözlerini yazmış ve Feridun Foroughi şarkıyı Tolue Hunin yani kanlı gün doğumu olarak seslendirmiş. O safça kananlar, emekçiler, uykudalar. Gecenin düzenbazlarıysa uyanıklar. Ey fedailer, savaşçılar, neredesiniz şimdi? Bir insan öldü, gitti bir insan. Hani özgürlük? Geldi biri, öldürdü uçuşu kara balyozuyla, diyor şarkı.

0: var düşman düştü.
1: Ferit Şafi Nuri'nin Behind the Seas albümünden Rio Grande adlı parçayla devam ediyoruz.

Kelam Müzik Grubu'nun Mor ve Derya'yı yani Martı adlı parçasıyla kapatalım programı. Ta Bername-i Diger, Golo Gozar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Megi ve Haldun Dostoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.
4: Şimdi ve burada.
5: Şoşoloza.
6: Dünyayı dinliyorum.
3: Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Her cumartesi 15 ile 16 saatleri arasında Apaçık Radyo frekansında evlerinize, kulaklarınıza misafir olan Dünyayı Dinliyorum programımıza hoş geldiniz. Ben Zekeriya Şen ve her zaman olduğu üzere bu bir saatimizi dünyanın farklı köşelerinden gelen ritimlerle birlikte sizlerle paylaşıyor ve dinliyor olacağız. Tarihin en acımasız gerçekleri bazen en saf sanatında doğmasına kapı açar. Bu hep tarihte kendini göstermiştir. Bu kapıyı araladığında da Kamerun'da her yıl 100 kadının cinayete kurban gittiği o karanlık istatiğin arkasında da sessizliğe mahkum edilmiş yüzler, isimler ve yankısız çığlıklar var. İşte Kraliçe Fotso bu korkunç tablo karşısında sessiz kalmayı reddederek anneannesinin anlattığı kadim Gwa çemberinden ilham alıyor ve adını Gwa La Voix de Femme koyduğu bu sarsıcı albümü inşa ediyor ve programımızın da ilk bölümünü bu albüm taçlandırıyor olacak. Geleneksel olarak kadınların bir araya gelip acılarını paylaştığı, adaletsizliği haykırdığı ve birbirini koruduğu o kutsal çemberi modern dünyaya taşıyan Kraliçe Fotso bu albümde annesinin dili olan Gomala dilinde şarkı söylüyor. Blues müziğinin o ham, yavaş, derin ve acıya onurlandıran dokusuyla birlikte şekillenen bu eserler kadınların dayanışmasını ve direnişini evrensel bir çığlığa dönüştürmüş durumda. Eleştirmenlerin ve dinleyicilerin büyük bir saygıyla karşıladığı bu çalışma sanatın bir toplumsal adalet aracı olabileceğinin de en güçlü örneklerinden, kanıtlarından biri. Şiddetin ve kontrolün ezici ağırlığı altında ezilen ama ruhunu teslim etmeyen bir kadının fısıltısını dinleyeceğiz şimdi Apaçık Radyo'da. Albümün en dokunaklı anlarından biri olan Dujo Go adlı eserle sizleri baş başa bırakıyorum. Bu eserin anlamı da giden veya ayrılış anlamına geliyor. Hep birlikte dinleyelim.

Evet, hep birlikte The Joe Go yani Giden Ayrılış adlı eseri dinleyerek bu haftaki Dünyayı Dinliyorum programımızın da açılışını yapmış olduk. Cameron'un kırsal köklerinden kopup gelen o derin blues tınıları teninize yavaşça gezinen o ritimlerle birlikte en gizli yaralarınıza dokunan sıcak bir rüzgar gibi insanı hissettiriyor açıkçası. Creche Fotso 25 bine aşkın kadının buluştuğu dijital bir toplumsal olan Gua La Voix des Femmes platformunda dinlediği gerçek hayat hikayelerinden ve hayatta kalma mücadelelerinden ilham alarak kadınların sesini bastırmak isteyenlere karşı sanatı bir kalkan olarak kullanıyor. Bu albümde ne erkeği doğrudan mahkum eden bir öfke var karşımızda ne de kolay bir teselli. Aksine erkekleri bu şiddet zincirini kırmaya çağıran, sorumluluğa davet eden bir vicdan sesi yükseliyor Cameron'dan. Müzikal olarak da blues ve geleneksel Afrika ritimlerinin muazzam birleşiminden oluşan bu albüm, dinleyene yalnızca bir müzik dinletisi değil, ortak bir insanlık vicdanını da masaya yatırıyor. Koruyucu olmak, yaraları sarmak ve sevginin asla bir şiddet aracı olmayacağını haykırmak üzere kurulan bir şarkı silsilesi var karşımızda. İnsanı derinden sarsıyor açıkçası. Kadınların sesinin artık susturulamayacağını hatırlatan o güçlü çağrı albümün de en önemli parçalarından biriyle bizleri dinlemeye devam ettiriyor. Erkeklere yönelik bir uyarı ve koruma çağrısı niteliğini taşıyan Pejua adlı eserle baş başa bırakıyorum şimdi sizleri. Yani Pejua'da koruma, siper olma anlamına geliyor. Hep birlikte dinleyelim.

Evet, yaralarını sarmış, yenilenmemiş ama yorulmuş kadınların onurlu duruşu odamıza kulaklarımızı dolduruyor. Müziğin o sade ve arındırıcı gücüyle baş başa bizleri bırakıyor açıkçası. Creche, Fotso, Gua, La Voix des Femmes albümünde bireysel bir hikayeyi anlatmaktan öteye gerçek acı çeken, iyileşen, ayağa kalkıp başkalarını da ayağa kaldıran evrensel kadının portresini çiziyor. Arka planda yavaşça nefes alan enstrümanların eşlik ettiği bir

estetik deneyimi değil, derin bir insani sorumlulukta yüklüyor. Kadın odur ki korkunun evcilleştiremediği ateştir olarak da ana bir mesaj veriyor. Annesinin dili olan Gomale dilinde söylenen bu ezgiler köklerin ve hafızanın ne kadar güçlü birer direnç aracı olduğunu da hepimize hatırlatıyor. Şimdi sizleri onurun ve sarsılmaz hassasiyetin ses bulduğu o güzel parça ile baş başa bırakıyorum ve frekansımızı FEM yani kadın adlı esere bırakıyoruz.

Evet, herkesin sırtını döndüğü anlarda dahi gitmeyen, soru sormadan el uzatan o nadide dostluk bir insan ömrünün de en büyük sığınağı. Ve bu da bu albümde ön plana çıkartılmış durumda. Evet, başrollerde kadınlar var ama bir insani uyanışın altı da çiziliyor burada. Creature Fossa, Guala View de Femme albümünün en insani duraklarından biri olan bir parçada da kadınlar arasındaki dayanışmanın önemini, yargılamayan sevginin ve omuz omuza vermenin gücünü hepimize hatırlatıyor. Çoğu zaman erkek egemen şiddetin en büyük besleyicisinin kadınlar arasındaki güvensizlik ve bölünmüşlük olduğunu da birbirine destek olmamalarının da bilinciyle yazılan bir şarkı var şimdi hep birlikte dinleyeceğimiz. Kadınlar birleştiğinde korkunun yoğun değiştireceğini bizlere ifade ediyor ve bunu müjdeliyor. Sıcak kucaklayıcı ve neredeyse nefeslerin birbirine karıştığı bir çember ritmiyle örülen müzikal bir altyapıya sahip olan parça, dinleyiciye adeta ortak bir

Şifa Ayini'ne de davet ediyor. Bu albüm yayınlandığı günden bu yana uluslararası müzik otoritelerinden tam not olarak karşımıza çıktı. Dünya müziği sahnesinde de vicdanın ve direncin de sembollerinden biri haline geldi ve açıkçası 2026'ya da damgasını vurdu ve sizlerle bunu Apaçık Radyo frekansında paylaşıyor olmak da beni oldukça heyecanlandırıyor. Ve evet, programımızın bu ilk bölümünde Creature Fotsa'dan son parçamızı dinleyerek bir sonraki projemize geçeceğiz. Ve şimdi sizleri koşulsuz dostluğun ve kardeşliğin o sarsılmayan tınılarıyla baş başa bırakacağız. Zogolo adlı eserle devam ediyoruz. Yani ritim ve dayanışmanın neşesi anlamına gelen bir eser bu. Hep birlikte dinleyelim.

Evet, şimdi Kamerun'u geride bıraktık ve Kuzey Afrika'nın uçsuz bucaksız çölüne doğru ilerliyoruz. Oraya gece inerken kavurucu sıcak yerini buz gibi bir ayaza bırakır ve işte Tınariven kolektifinin müziği de tam bu anlarda karanlıkta o arafta kalanların sesi olarak kulağımıza ulaşır. Kökleri geleneksel Tuareg kültürüne dayanan ama 21. yüzyılın küresel bir fenomenine dönüşen bir efsanevi grup var karşımızda. Yaklaşık 20 yıl önce Dünyayı Dinliyorum programımızı da başlattığımızda Tınariven inanılmaz popülerdi ve olabildiğince de onlara fırsat ve imkan vermeye çalışıyordum. Bu farklı ritimleri farklı şekilde algılayabilecek kulaklara ulaştırabilmek için Batı'nın popüler indie konuklarından ve cazibeli prodüktörlerinden vazgeçtikleri 10. albümleriyle karşımızdalar. Albümlerin adı Hokkar. Özüne, yani doğdukları o sert topraklara geri dönüyorlar. Birazcık batıdan sıkılmışlar izlenimi de var açıkçası. Mali'deki siyasi çalkantılar ve Fransız birlikteliklerin çekilmesinin ardından da bölgeye yerleşen paralı askerlerin yarattığı karanlık tablo grubun müziğine daha da keskin bir politik duruş ve ödünç alınmamış bir hırs katıyor. Kayıtları Cezayir'in güneyinde genç nesil Asuf toplu İmarhan'ın da stüdyolarında gerçekleştirilen bu albüm kurucu üyeler İbrahim Ag Al-Habib ve Al-Hasan Al-Tuhami ve Abdallah Al-Hüseyni'nin de kökleriyle yeniden buluşturulmuş durumda. İsmini Sahra'nın dramatik Hokkar dağlarından alan bu albüm çölün o yalnız ve o gururlu ruhunu da elektrik gitarların o hipnotik dalgalarıyla harmanlıyor. İsveçli halk şarkıcısı Jose Gonzalez Zalesinde İspanyolca vokalleriyle eşlik ettiği uzaktaki sürgünleri ve aynı gökyüzünü paylaşan insanları anlatan o büyüleyici uyuma şimdi hep birlikte kulak verelim ve bu albümden gelen ilk eserimizi dinleyelim. Parçamızın adı İmidivan Takyadam, yani dostlar, hatırlıyor musunuz?

Evet, çölün yalnız kumları ve kurak rüzgarları arasında hayatta kalmaya çalışan bir halkın yitip giden zamanlara ve adaletsizliğe karşı yaktığı en zarif ağıtlar var karşımızda bu albümde. Tinariven topluluğu Hokkar albümünde yer alan bu derin ve yavaş yanan balatlarla dinleyiciye yalnızca bir coğrafyanın acısını değil, insan kalabilmenin de o zorlu erdemini hatırlatıyor. Ve şöyle diyorlar: yoksulluk içinde yaşayan muhtaç insana merhamet edin. Ve bununla birlikte de bütün albümü oluşturmuş durumdalar. Ve o kadim sesle birlikte de modern dünyanın çıkarcı ve gaddar düzenine karşı sessiz ama sarsılmaz bir etik duruş sergiliyorlar müzikleriyle birlikte. Grubun kurucu üyelerinin on binlerce kilometrelik sürgün yollarında ve çöl çadırlarından bugüne taşıdığı bu miras, bugün dünya müzik otoriteleri tarafından da halk müziğinin en otantik ve bozulmaksızın dimdik duran kalelerinden biri olarak kabul ediliyor. Gitarların kum fırtınalarını andıran o tınıları insanı hep ürpertiriyor, hem de aynı zamanda da garip bir huzurla sarıp sarmalıyor. Hayatın çetin yollarında yürüyenlerin o yorgun ama vakur adımlarını da takip ettiriyor bize. Ve şimdi albümün en dokunaklı anlarından biri olan Tad Adunya adlı parça ile baş başa bırakıyorum sizleri. Yani dünya hayatı.

Evet, sahranın çıplak ve kimsesiz teninden esen rüzgarın sesi, gırtlakların teliyle birleştiğinde de insana evrendeki yerini ne kadar acı bir netlikle hatırlatıyor. Aslında ne kadar ufak olduğumuzu bizlere gösteriyor. Tina Rey'nin Hokkan albümü boyunca örülen o hipnotik dokuda ne modernliğin kalabalıklarında teslim oluyor ne de zamanın gerisinde kalıyor. Aksine çölün o uçsuz bucaksız yalnızlığının da en yalın haliyle bizlere ritimsel olarak döküyor. Çölün yalnız ve çıplak ıssızlığı hem grubun coğrafik kaderini hem de Tuareg halkının da yüzyıllardır değişmeyen direniş ruhunu simgeliyor. Dünyanın dört bir yanındaki festivallerde ve konser salonlarında ayakta alkışlanan bu göçebe ruhlar müziklerini hiçbir zaman ticari kaygılara da kurban etmediler. En azından bütün misyonları bu yöndeydi. Her bir akorda sığınan o derin hüzün dinleyene modern dünyanın karmaşasından uzakta hakiki bir insanlık deneyimi vaat ediyor. Çölün o sonsuz boşluğunda yankılanan hem kelimeleriyle hem de melankolik melodisiyle insanı alıp götüren o ezel ve güzel esere hep birlikte şimdi kulak verelim ve frekansımızı Nak Tenere İyat yani çölün yalnızlığı adlı esere bırakalım.

Bildiğiniz üzere Tınarıven aslında bir haykırış, bir direniş, bir topluluğun kendi kültürünü, kendi varlığını haykırdığı bir açılım. Ve bu algıyı da en güzel şekilde Tınarıven albümleriyle ve eserleriyle karşımıza çıkartıyor. Hokkar albümündeki parçalarda modern dünyanın getirdiği eşitsizlikleri, kimin modern arazi araçlarına sahip olup kimin çölün ortasında yaya kaldığının da ironik ama sarsıcı bir dille yüzümüze vuruyor. Ve burada da diyorlar ki eski dostlar uzakta, hayat artık her adımıyla zorlu bir sınav ve bunu da bizlere fısıldıyorlar ve bununla birlikte de yoksulluk ve çile tablosunun da gerisinde asla pes etmeyen bir gurur yattığını da ifade ediyorlar. Dünyanın en saygın müzik dergileri ve eleştirmenleri tarafından da yılın en iyi kök müzik albümlerinden biri gösterilen Hokkar, grubun siyasi ve sanatsal bütünlüğünden hiçbir şey kaybetmediğinin de en net kanıtı. Çünkü pek bir dönemde Batı'da çok eser verdiler, albüm verdiler ama bozulmamış bir şekilde tekrar çöle, tekrar yüreklerine geri döndüler. Çölün kayalık yollarında yankılanan bir tok gitar riffleri ve el çırpmalarıyla dinleyeni adeta o kızgın güneşin altına her fırsatta götürüyorlar. Hayatın sert rüzgarlarına karşı direnenlerin sesine de şimdi hep birlikte kulak veriyoruz Apaçık Radyo'da ve frekansımızı Kay Erilan adlı parçaya bırakıyoruz ve bu haftanın da son projesine geçiyoruz ve frekansımızda şimdi kimdir şanslı olan veya ne mutlu ona anlamına gelen Kay Erilan adlı eseri hep birlikte dinleyelim.

Ve Dünyayı Dinliyorum programımızın son bölümüne geldik. Bu cumartesi günü gök gürültüsünün ta kendisi olan Slav tanrısına bir selam çakan Peru'nun o kudretli gazabıyla pagan metalinin o ezici karanlık ve sarsıcı enerjisi aynı nehirde buluştuğunda zamanın sınırları da ortadan kalkıyor ve bunun yüreğine de ortasına da bir şekilde etnik müziği de dahil ettiğinizde karşınıza bir nefaset çıkıyor. Çek Cumhuriyeti'nin geleneksel müziği ile modern metal estetiğini kusursuz bir simetride buluşturan Thomas Cacho and Orchestra Per Peruna albümüyle adeta mitolojik bir ritüel kapılarında aralıyor bizlere. Sembolik olarak gök gürültüsü ve fırtına tanrısı Peruna adanan bu albümün çıkış tarihi de geleneksel Slav kutlaması Horamiçe ile aynı güne denk getirilerek köklere duyulan o inancı ve o sarsılmaz bağlılığı da gözler önüne sergiliyor. Cimbalom, keman, violo ve gayde gibi Moravia halk müziğinin de vazgeçilmez enstrümanları distorsiyonlu gitarlar, sert davullar ve operatik soprano Veronica Rovna'nın da büyüleyici vokalleriyle birlikte harmanlanarak dinleyiciye eşsiz bir işitsel katedraller evreni sunuyor diyebiliriz. Bir şekilde de buradaki müzik aslında hem modern hem de geçmişin bir arada köprü kurduğu oldukça yüksek dozajda enerjili olan bir harmanlama olarak karşımıza çıkıyor. Dünya müzik listelerinin Avrupa'da ilk 10'a tırmanan büyük bir başarı eden bu çalışma da yaşayan halk kültürünün metal müzikte nasıl yeniden doğabileceğinin de çok güzel bir kanıtı. Şimdi fazla lafı uzatmadan sizleri o kadim fırtınanın ve mitolojik öfkenin kalbine götüren Wraithhast adlı eserle baş başa bırakıyoruz. Bu Wraithhast aslında Slav savaş ve bereket tanrısı anlamına geliyor. Hep birlikte dinleyelim.

Ve evet, bu uzun coğrafik ve ruhsal sınırları aşan müzikal yolculuğumuzun son durağına fırtınanın ve bereketin tanrıçası Perperuna'nın adını taşıyan o görkemli ziyarete ve zirveye ulaşıyoruz hep birlikte. Thomas Cacho ve orkestranın Perperuna albümüne adını veren bu başyapıt, Güney Slav kültürlerinin kuraklık zamanlarında topraklarına bereket, savaş zamanlarında ise zafer getirmek için icra ettiği o kadim yağmur ritüellerini gözümüze taşıyor. Silent Stream of Godless Elegy grubundan konuk müzisyenlerin de ve operatik vokallerin de katılımıyla zenginleştirilen bu kapanış eseri, pagan geleneklerinde insan ruhunda bıraktığı o silinmez izi de en gür sesle haykırıyor. Evet değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, Bir Dünyayı Dinliyorum programımızın daha sonuna gelmiş olduk bu cumartesi günü. Ben Zekeriya Şen ve dünyanın farklı köşelerinden farklı ritimlerle ve farklı kültürleri de sizlere olabildiğince tanıştırarak, müziksel anlamda da bu köprüyü kurarak bir etkileşim içerisine girmeye çalışıyoruz son 20 yıldan beri. Zannedersem bu da 993. Dünyayı Dinliyorum. Instagram'da takipleşmek isterseniz hesabım Zekeriya Sesen olarak bulabilirsiniz. Ve bir nehirde buluşmak, bir müziksel harmanlamayı tekrar dinleyebilmek umuduyla şimdi sizleri Perperuna adlı eserle baş başa bırakıyorum. Haftaya farklı bir ritimle görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Kurbağa sesi gibi.
2: Karşı yamaçta yankılanan.
1: Ve susmayan.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
12: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Geçtiğimiz haftalarda iki büyük kültürel fenomene bakmıştık. Walkman bize müziği yanında taşı demişti. Karaoke ise müziğini kendin söyle. Ama bu iki büyük kültürel kırılmadan çok önce, hatta kaset ve plak kısıtlamalarından bile önce, savaş sonrası, yani İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'sının kültürel hafızasını ve müzik dünyasını kökünden değiştiren bir radyo frekansına odaklanacağız bugün. FEN, Far East Network, yani Amerikan Uzak Doğu Ağı. FEN, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin Pasifik'te konuşlanan askerlerine moral, haber ve eğlence sağlamak amacıyla kurduğu askeri bir radyo ağı. FEN'in Japonya'daki hikayesi ise ülkenin teslim olmasından sadece birkaç gün sonra, 12 Eylül 1945'te ironik olarak Japon Devlet Radyosu binasında yayın hayatına başladı. Kısa süre sonra Japonya genelinde 18 farklı frekansa yayılan devasa bir radyo ağına dönüştü. FEN'in resmi ve asıl hedefi Amerikan askerleri ve aileleri. Ancak savaş sonrasında hesapta olmayan devasa bir hayalet dinleyici kitlesine ulaşıyor. İşgal ve yeniden yapılanma yıllarında İngilizce öğrenmek isteyen Japonlar için FEN, ana dili İngilizce olan insanları canlı canlı dinleyebilecekleri nadir kaynaklardan biri haline geliyor. İnsanlar haberleri ve radyo tiyatrolarını kasetlere kaydediyor. Kelimeleri tekrar tekrar yazarak ve okuyarak FEN üzerinden İngilizce öğreniyordu. Fakat bu radyo ağının Japonya üzerindeki asıl büyük kültürel patlaması müzikte. 1950'lerde sadece askerlere memleket havası taşımadığını görüyoruz. Japon gençliği için dış dünyaya açılan nadir pencerelerden biri haline geliyor bu ağ ve Amerikan popüler kültürünün doğrudan Japon gençlerinin damarına enjekte edildiği bir köprü görevi görüyor. Bu etkileşimin en sıra dışı sonuçlarından birini dinleyeceğiz şimdi. Amerikan taşrasının yerel müziği olan bluegrass ve country'nin Japon gençliği arasında bir tutkuya dönüşmesinin sonucunu iki bluegrass grubundan dinleyeceğiz. Ozaki Brothers ve Bluegrass 45, sırasıyla Tennessee Border ve Hamabe sizlerle.
2: Japan Standard Time, 12 midnight.
3: This is the Far East Network, an affiliate of the American Forces Radio and Television Service, an activity of the Department of Defense. FEN is authorized to broadcast on the following frequencies. On behalf of the FEN staff, we bid you a good morning. Ladies and gentlemen, our national anthem.

1950'ler ve 60'larda Amerikan plakları ve kasetleri Japonya'da lüks ve ulaşılması neredeyse imkansız tüketim maddeleriydi. Gümrük kısıtlamaları ve yüksek fiyatlar nedeniyle sıradan bir Japon gencinin o günkü Amerikan hit plaklarına erişmesi imkansızdı. Tam bu noktada FEN devreye girdi. Amerikan müzik endüstrisinin en güncel ürünlerini plak şirketlerinin yeni çıkanlarının anında Pasifik'in karşı tarafına taşıyordu. Country'den R&B'ye, folk'tan pop'a kadar uzanan bu devasa katalog, radyonun stüdyolardaki Amerikan DJ'ler aracılığıyla Japon gençlerinin odalarına kadar sızmasını sağladı. Bu radyo sadece ses yayını yapmıyordu. Amerikan yaşam tarzını, gençlik kültürünü ve Batı tarzı eğlence anlayışını da Japonya'ya ithal ediyordu. O dönem Japonya'ya ulaşan ve dinleyicinin müzikal ufkunu tamamen genişleten etkileyici Amerikan Batı tınılarına kulak vereceğiz şimdi. İki örnek seçtim sizlere. Flying Machine'den Smile a Little Smile for Me ve ardından Karen Dalton'dan Something on Your Mind sizlerle.

Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Yojin Boy'u dinliyoruz. FİE'nin yarattığı kültürel etkiden bahsediyorduk. O yıllarda Japonya'da modern batı müziği ve caz eğitimi veren hiçbir konservatuvar ya da okul yoktu. FİE kendi müzisyenlerini yetiştiren devasa bir akademiye dönüştü diyebiliriz. Genç müzisyenler ellerinde enstrümanlarıyla FİE radyo yayınlarının başına geçiyor. Dinledikleri karmaşık akorları kulaktan çıkarmaya çalışıyordu. Bu akademinin yetiştirdiği en ikonik isimlerden birine gideceğiz şimdi. Sadao

Watanabe. Ünlü caz müzisyeni, Japon cazının babası diyebileceğimiz bu sanatçı, cazın ne olduğunu, swing ritmini ve doğaçlama mantığını Fe'nin frekanslarından öğrendi. Ardından bu aldığı ilhamla Boston'daki Berklee College of Music okuluna gitti ve 1965'te Japonya'ya dönerek ülkedeki modern caz hareketini başlatan isim oldu. Şimdi bu önemli sanatçıdan Sadao Watanabe'den Nice Shot isimli parçayı dinleyeceğiz.

0: Good afternoon. I'm Navy journalist Betty Russell in Tokyo with FEN News. President Carter is on his working vacation on board the Stern.
1: FEN'in kültürel gücü 1960'ların ortasında İngiltere'den yükselip Amerika'yı da kasıp kavuran Beatlemania dalgasında bir kez daha kanıtlandı. Grup 1966'da tarihi Budokan konserleri için Tokyo'ya ayak bastığında Japonya'daki gençlik onları çoktan tapma derecesinde benimsemişti. Çünkü FEN, Amerikan ordusu yayınlarında Beatles hitlerine geniş yer ayırıyor, Japon gençliğini bu devasa pop devrimine hazırlıyordu. Bu dönemde radyoda duydukları o yeni sınırları birebir taklit edebilmek için kurulan gruplar oluşmaya başladı. 1964 yılında orijinal grubun sesini FEN'den duydukları kadarıyla taklit eden bu gruplardan örnekler dinleyeceğiz şimdi. Tokyo Beatles'dan I Want to Hold Your Hand ve The Spiders'dan Daytripper sizlerle.

Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin radyo frekanslarının getirdiği rüzgar sadece neşeli pop ve rock and roll ile sınırlı kalmadı. 60'ların sonuna geldiğimizde bu frekanslardan sızan psychedelic rock ve Pink Floyd tınıları Tokyo'nun yeraltı sahnesinde büyük patlama yarattı. Önce Pink Floyd'dan bir parça dinleyeceğiz. Ardından Japon Jimi Hendrix olarak anılan efsanevi gitarist Shinichi Chen'den iki parça üst üste Apaçık Radyo'da sizlerle olacak.

Evet, sırada Efiye'nin Japonya'daki en kalıcı ve devrimsel mirası olan City Pop var. 1970'lerin sonu ve 80'lerde ortaya çıkan modern Japon popüler müziği. Frekanslarda yıllarca yankılanan Amerikan funk, soul, R&B, disco ve soft rock ritimleri Japon müzisyenlerin kulağında mükemmel bir stüdyo altyapısına dönüştü. Çocukluğunda ve gençliğinde Efiye'nin frekanslarını dinleyerek büyüyen yeni nesil müzisyenler batılı funk groove'larını Japonca sözlerle birleştirmeyi başardılar. Böylece geleneksel Japon melodileri kabuk değiştirdi. Şehirli, kozmopolit, lüks ve son derece modern yepyeni bir J-pop estetiği doğdu. Şimdi sırada bu estetiğe dair iki önemli örnek var. Önce Minako Yoshida'dan Town dinleyeceğiz. Ardından Haraomi Hasono sizlerle.

0: Evet, Apaçık Radyo'da bugün Yojimbo'da savaş sonrası bir askeri haberleşme ve moral aracı olarak kurulan bir radyonun farkında olmadan koca bir ülkenin modern müzik tarihini yazan görünmez bir maestroya dönüşmesini konuştuk. Bluegrass'tan caza, Beatles taklitlerinden psychedelic rock'a, nihayetinde dünyayı kasıp kavuran City Pop'a kadar modern Japon müziğinin temelinde şüphesiz o radyonun cızırtıları da var. Umarım program hoşunuza gitmiştir. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Yojimbo'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Yojimbo.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
2: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.

büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor. 7 Ekim, Taşkent 958.

Music of the World İstanbul programında ben Kutay Derin Kuay ve dinleyeceğimiz program tamamen El Shankar ve onun grubu var. El Shankar biliyorsunuz Hindistani müziğinin en önde gelen müzisyenlerinden biri. Aslında Güney Hindistanlı ve keman çalıyor ve kemanda da kendi icat ettiği double violin, çift ve iki klavyeli iki klavyeli bir müzik aleti, double violin olarak tanımlanıyor ve vokalle de kendisi Shankar söyleyecek. Diğer müzisyenler ünlü Üstad Zakir Hüseyin ve yine efsanevi müzisyen Viku Vinayakram gatam çalacak ve Karolin de talam ve suruti çalıyor. Dinleyeceğimiz ilk kompozisyon talam aldığım albümden Mahalaraşkimi Tala ve 9,5 beat olarak tanımlanmış Pancha Nadai Pallavi. Evet, dinleyeceğimiz ilk parça bu ve uzunluğu aşağı yukarı 31 dakika.

Evet, birçok gruba, birçok müzisyene eşlik etmiş efsanevi müzisyen dinlediğimiz El Shankar'dı. El Shankar bu kompozisyonda Zakir Hüseyin ve Viku Vinayakram ve Caroline'le beraber çaldı. Evet, Shakti adlı bir grup vardı ve halen de var galiba. Ve bu grubun ilk solistlerinden, ilk müzisyenlerinden biri. Yine bu dört müzisyen o Shakti'de de yer aldılar. McLaughlin'la beraber El Shankar, Double Violin, tablada Zakir Hüseyin, Gatam'da Viku Vinayakram ve Caroline'de Shruti çaldı. Evet, aynı albümden şimdi devamında dinleyeceğimiz bir kompozisyon var. O da Ragam Tanam Pallavi. Ragam San Sarahutaram adlı bir kompozisyon. Dinleyelim.

0: bu haftalık müzik bu kadar. Programın sonuna kadar müzikle devam ettik. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Ben Kutay Derin Kuay. Music of the World İstanbul programı Apaçık Radyo'da her hafta cumartesileri saat 17'de sizlere müzikleri getiriyor. Görüşmek üzere.
1: Music of the World İstanbul.
2: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
9: Connections.

1, 2, 3, 4. I'm a drifter.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
9: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
10: Fingers on lips. He's going for a guitar. You ready?
11: Mm-hmm.
10: Okay, merhaba. İyi akşamlar ve hoş geldiniz. Welcome back to another edition of Tighten Up with me, Simon Johns, and you.
11: Leander Francis Weston Johns.
10: It's been a while, hasn't it? I'm just finishing my breakfast. I've got time. Oh, that sounds bad, doesn't it? You can hear the truss rod rattling inside.
11: Yeah.
10: Yeah, needs modification. We're making another guitar, listener.
11: From, yes.
10: Yeah, that's Leo's playing the Melon 1, which is the original.
11: I think this one's really beautiful.
10: It looks nice, but it doesn't play very well, and it's got a rattly truss rod.
11: I think it plays perfectly fine.
10: Perfectly fine.
11: Except for the truss rod.
10: Well. Oh, I can't hear it. I can't listen to it. Are you going to regale us with some Jimi Hendrix there? Oh, no, I've got to take the fretboard off. Anyway, this is not compelling radio, is it, for the listener? What's been going on in your week, King of the Show? Oh, hold on. I've jumped the gun.
11: Yeah, you have.
10: Hold on, wait a sec.

Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: Reklamlar.
1: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

Gidin.

0: Yörünge kulüp konserlerine hoş geldiniz. Bu geceki isim Nicholas Payton, New Orleans'ın oğlu. O şiirli şehrin trompet geleneğinin içine doğmuş bir müzisyen. Wynton Marsalis, Terence Blanchard ve Roy Hargrove kuşağının içinden geldi Payton. Hem geleneğin içinden süzülen hem de o geleneği bir sonraki aşamaya yükselten büyük modern trompet kuşağının bir parçası. Payton'u ilk dinlediğimde 20 yaşındaydı. Utangaç bir müzisyen olarak sahnede saygıyla duruyordu. 1980'ler, Stockholm'un geleneksel Fasching Jazz Kulübü'ne davulcu Elvin Jones getirmişti onu. Elini ilk tutan oydu, yeteneğini ilk gören ve 1990'lardan itibaren kendi yolunu çizmeye başladı Nicholas Payton. Bugün hala yürüyüş hattını bildiği gibi çizmeye devam ediyor. Onu sıradan bir post-bop trompetçi diye tarif etmek yetmez. Onun müziğinde trompet sadece trompet değil, bunun yanı sıra hakim olduğu piyano, Fender Rhodes, vokal ve yer yer hip-hop'a kayan ritim fikriyle birlikte ilerleyen bir düşünme, ifade biçimi. Cümleleri bazen keskin olabilir ama aynı anda esneyebilir de. Swing'i sever ama swing'le yetinmez. Bir standardı çalarken bile sanki parçanın içine görünmeyen bir ikinci, üçüncü boyut açar. Bu yüzden onun yaklaşımı hem New Orleans'ın sokak bıçkınlığını hem de yenilikçi cazın cesur arayışlarını aynı anda içinde taşıyor. Yeni dönemi tam da bu yüzden dikkat çekici. Şimdi konserlerine geçebiliriz. Bizi onun bugünkü sesini hazırlayan farklı damarlara kulak vermek üzere. Biri Bohemian Caverns'daki canlı, keskin ve şehirli Payton. Diğeri Relaxing with Nick'teki konser kaydında daha geniş nefes alan, kulüp ışığında daha çok parlayan, zamanı istediği ölçülerde özgürce esneten Payton. Bir kuşağın devamı. Bir şehrin sesi ve bir müzisyenin kendi dilini sürekli olarak yeniden üretme cesareti.
1: But without further ado, I'd like to have you join me in welcoming to Bohemian Caverns, Nicholas Payton, featuring Letty White.

Kenny Washington on the drums. Peter Washington on the bass.

Nicholas Payton, cazın rutin ziyaretleri açık bir müze değil, capcanlı bir konuşma meydanı olduğunu yeniden hatırlattı. Bohemian Caverns konserinden gelen iki parçada sokak zekasını ve sahnedeki atik hamlelerini duyduk. The Backward Step ve Dread Dog onun enerjisini aracısız biçimde sundu. I Hear a Rhapsody ise o standardın diplerine dalıp onu su yüzüne çıkararak yeniden şekil veren cesur zekasını gösterdi. Payton burada melodiyi süslemekten çok onu başka bir ışıkta kırdı. A adlı parçayla birlikte ise onun daha özel bir yönüne ulaştık. Kendi kendine eşlik ederken hem trompetçi hem piyanist hem de form kurucu olarak davranan bir müzisyen. Bu sadece çok enstrüman çalmak değil, müziğin mimarisini tek başına kurmaya kalkışmak demek. New Orleans'dan çıkan pek çok büyük isim gibi Payton da geleneği sırtında taşımıyor sadece. Geleneği eğip büküyor, yeniden tanımlıyor. Onu önemli yapan da bu. Marsalis, Blanchard, Hargrove çizgisinin içinden yükselip onların her biri gibi kendi ufkuna yelken açması. Apaçık Radyo Teknik ekibine katkıları için teşekkürler.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Kurgu ve yapım Yavuz Baydar.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Ras Memo. You're my DJ, remember that.
1: This is cool. Apaçık Radyo.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin. Pazar 21'de Apaçık Radyo'da.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
3: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerini
1: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo. Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
0: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

13 Melek'ten merhaba. Güncel modern kompozisyon kayıtlarına yer vereceğimiz bu geceki seçkimize Danimarkalı müzisyen Harald Bjorn'un Solid City projesiyle başladık. Oda müziği, ambient dekorları, spoken word şiiri ve yer yer rahatsız edici tonal geçişleri bir araya getiren Poetics of a New Estate albümünden Back in a Building'e kulak verdik. Sırada Japon müzisyen Kazuya Nagaya'nın 94 yaşında kaybettiği annesi ve bundan 60 yıl önce veda ettiği babasının ruhlarının onca sene sonra içinden bir nehir geçen bir dağ köyünde birleştiğini düşlediği Lumina kaydından Memoria var. Akabinde yaylılar, üflemeliler ve synth tonlarını bir araya getiren Kaliforniyalı oda müziği beşlisi Miko Nonen'in The Cardboard Falcon albümüne ismini veren parça gelecek.

Seçkimize Montreal menşeli etiket Modern Records'dan geçtiğimiz aylarda gün yüzü gören 3 albümle devam ediyoruz. İlk olarak Alman müzisyen Linus Alberg'in piyano, armonium ve synth çalışması O10'dan Falter gelecek. Ardından Danimarkalı besteci Arvid Holst'un piyanosunu belli belirsiz elektronik dokularla süslediği Fier albümünden Frigere'ye yer vereceğiz. Onun da akabinde Meksika'ya uzanacağız. Bernardo Castro'nun varoluşsal kaygılarını ambient ve modern kompozisyon kavşağına dışa vurduğu Cycles albümünden Leaving Earth birazdan Apaçık Radyo'da olacak.

Sırada Roma'dan çıkma gitar, keman ve violonsel dörtlüsü Tel Quira var. Oluşumun 3 sene kadar önce Paris'teki bir sanatçı rezidansı esnasında tanık oldukları işçi protestolarının ortasında tohumunu attıkları La Luce Esun Poema Collectivo albümünden Tarantella ile seçkimize devam ediyoruz.

Sırada Drexler mahlaslı Avustralyalı müzisyen Adrian Leung'un babasının aylar süren lenfoma tedavisi sürecinde hastane koridorlarının belirsizliği gölgesinde bestelediği Olympia 5 albümüne ismini veren eser var. Ardından İngiliz piyanist Duval Timothy ile ABD'li perküsyonist Carlos Nuno'nun müşterek çalışması Rain Music'ten Bells Well gelecek. Onun da akabinde Montreal caz sahnesinin faal figürlerinden Simon Cote Lapointe'in modern kompozisyonu meditatif bir bağlamda sunduğu Ataraxi Volume 10 kaydından Avec le Temps ile devam edeceğiz.

Kapanışta Litvanya'da doğup Fransa'da eğitim alan ve hala Paris'te ikamet eden kompozitör Justina Repekkaite'nin 10 yıllık bir zaman diliminde farklı şehirlerde bestelediği eserleri yine geniş bir yelpazedeki icracıların yorumladığı Tapestries albümünde yer alan ve Sinfonietta Riga tarafından icra edilen Charts ile yapıyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
3: Ne düşü bela ne diyor?
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo müzikleri.